0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

yanaktan öpüyorum. Gidiyorum iki gözüm. Neden niye sormazsın biliyorum. Seni bu yüzden seviyorum. Gece uyurken açık olmasın üstü. Ayaza meydan okuma, kalın giyin. Kendi gider, hatırası kalır. Evladiyelik değil aşk dediğin. Kirli sakallarımı sevdiğin günden beri hasat mevsimi gelmedi yüzüme. Ayrılık ensemizden hiç inmedi. Ellerimse başka ele değmedi. Sana benden yalan yok bilirsin. Alnım açık gül yüzlüm. Hadi sil gözyaşlarını ve hakkını helal et.

Ne bir ölüm ayırıyor bizi, ne de bir celse. Sadece gidiyor. Onurum elimde, gururum cebimde ve seni şimdiden özlüyorum. Sen şimdi bensiz akşamları sineye çekersin. Gizli gizli ağlarsın biliyorum. Kimseye yokluğumu hissettirmezsin. Seni bu yüzden seviyorum. Paramız olacaktı ve boy boyu çocuklarımız. Şimdi ise gidiyorum. Zenginlik hayallerimi fukaralara, baba olabilme özlemlerimi yetimlere bırakıyorum. Bunlar hem vasiyetim hem son sözüm. Anlam açık gül yüzlüm. Hadi sen de sil gözyaşlarını ve hak

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.
0: Alemin Kralı Lider FM'den esnafa büyük destek. Ürünlerinizin tanıtımı ve hedef kitleye ulaşması için reklam fiyatlarını indirdik. Lider FM reklam attı. 0541 780

0541 0541 780-4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

işte ne oldu sanki? Sen de mutluluğu bulamadın ki. Unutma seni benim kadar seven olmaz ki. Özlemesen de özlüyorum, hiç gelmesen de bekliyorum. Rüyamda seni hep görüyorum, seni hala çok seviyorum. Seni hala çok seviyorum.

Dertlerinde kaldı gözlerim, bakışlarım bana ne çok uzak. Neden aşklarda ızdıraplar, çaresizlikler yaşatılıyor ki? Mutluluğa giden yolda engeller olmamalı, gözyaşları olmamalı. Ölüm bile hasretleri unutturmuyor, öylesine hafif kalıyor ki, öylesine hafif kalıyor ki. Vuslat için

İstesem de kin güdemem, dayanamam, toz konduramam varlığına. Ya işte benim sevgilim.

Gözlerim yaş dolu bahtımsa kara. Ah yalnızlık içimde dermansız yara. Ben çoktan ölmüşüm, ben çoktan ölmüşüm. Yaşıyor sanma, dokunsan düşecek hale gelmişim. Of, dokunsan düşecek hale gelmişim. Burası

Yargısız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve store zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 4515 0506 118 13 13. Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Allah bana 7 tane can verse canım. Düşünmeden yollarını harcarım seni. Sensiz olan bir geceyi yaşayamam ben. Sensiz olan bir geceyi taşıyamam ben. Sensiz olan bu hayatı yaşayamam ben. Darılırım sabahlara, darılırım sabahlara.

0: Radyo Lider İzmir.
1: Sen benim ruhsatlı sevdam, ben senin sevdakeşin. Ya sen varsın ya da sen. Temmuz geldi, gitmeliyim. Sen şiir olmuşsan, şiir sensizliktir artık. Çünkü yokluğuna kurşun işlemez. Nicedir gözlerim dalıp gider. Ekin tarlasında rüzgar nicedir sarı değil. Sessiz hüzünlere yazılmış alnıma. Bir güneşin doğuşunu bekleyerek ve bir sevdanın dilinden türküler söyleyerek gitmeliyim. Temmuz geldi. Babamın ismini verdim oğluma. Koçum benim. Asi kartallar gibi rüzgarlı doruklarda ve kaçıp sana sığındığım geceler bütün gözlerin hatırımda. Kalbimde uçuşur en deli kuşlar. Yüreğim denizlenir bir şiirin koylarında. Akar boz bulanık seller içimde. Gözlerin gözlerimde direnir. Ellerim tutuşur elini tutsam. Sen çöl çiçeğisin umutlarımın. Ruhsatlı sevdamsın. Seni sevmek yaşamaksa ben hiç ölmedim. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Masumduk çocuklar kadar. Acılarla olgunlaştık. Hayattan öğrendik ne biliyorsak. Bu yüzden öfkeliyim yaşanmamış günlere. Çünkü bir hayat yetmedi seni sevmeye. Yüzü cama dayalı bir çocuğum. Baba hasretiyle kaç gece bekledim seni. Kırık bir cam parçasıyken gençliğim. Her gün biraz daha suskunken, daha bir yorgunken her günden. Üzüm ekşisi bir yeşile cinasken gözlerin. Temmuz geldi. Gitmeliyim. Şarkılar söylerdim bilinmez makamlardan. Şiirler dökülürdü yüreğimden. Gözyaşlarım mezesiydi hüzünlerimin. Ya sana doymadan çekip gidersem. Artık ipe dizip türküleri tesbih yaparsın sabrına. Son kuşlar da gidince bir gökyüzü az gelir. Gizli bir yas gibi büyür sessizliğim. Ağaçta bir kuş yuvası olurum. Yabancı gözlerle aynalardayım şimdi. Bir sen kaldın zulasında hayatın, bir de ben, bir de ayaklanmış öfkem. Hem dünüm yeniktir sana, hem yarınım. Soframda bir kırmızı gül, hastayken başucumda çorba, ütülü gömleğim, ekmeğim, aşım, kadınım, can yoldaşım, kundağım, mezarım, karım ve de sevmek kadarımsın. Derdimin tek anlayanı, yüreğimin güleç yanısın. Gün ışığım, gök kuşağım, delikanımsın. Yürekliysen sen de beni sev bu gece. Kunduramı bağlamayı öğrendiğim gün kendimi sevdiğim kadar. Yaşamaksa seni sevmek. Ben hiç ölmedim. Temmuz geldi.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve stor zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Haber reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12
2: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Stor Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13 Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: İnci Halı Yıkama Fabrikası. Halı yıkama, koltuk yıkama, yorgan ve Store Zebra perdeleriniz müşteri memnuniyetiyle beraberinde ücretsiz servislerimizle İnci Halı Yıkama'da. 0232 264 45 15 0506 118 13 13.
2: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir.

0: İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği, İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
1: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Sana isyanım, güzel günlerim.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12. 0532 616 89 12.
2: Emirhan Besicilik. Doğal beslenen, sağlıklı ve kaliteli kurbanlıklarımızla bu bayramda hizmetinizdeyiz. İslami usullere uygun kesim, uzman kasap kadrosu, hijyenik parçalama ve paketleme, uygun fiyatlar. Gelin kurbanınızı yerinde seçin, gönül rahatlığıyla ibadetinizi yerine getirin. Hisse satışımız vardır. Emirhan Besicilik. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de. Bilgi için 0536 986 82 42 0535 320 80 28. Çiftliğimiz Menderes Akçaköy'de.

Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir. Radyo Lider İzmir.

Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la Gönülden Gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle. Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

Cümleten selamünaleyküm, hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle 87.5 Lider FM'de Murat'tan hepinize sevgiler, selamlar. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, sizlere de sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin inşallah. Huzur içerisinde güzel bir akşam. Hayırlı, huzurlu, kazasız, belasız güzel bir hafta sonunuz olur inşallah hep beraber. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla her akşam olduğu gibi Murat'la gönülden gönüle programımızın açılışını yapacağız. Sonrasında mesajlarınızı paylaşacağım sırasıyla. Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Murat'la gönülden gönüle programımız başladı.

0: Harun Tarduş katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Baba Müslüm'ün iki güzel şarkısıyla Bismillah dedik, programımızın açılışını yaptık. Evet, günün ilk mesajıyla. Ben Murtaka'dan Ayten Aççek T4 A2 koğuşuna yatan Adilcan, hep bildik seni çok seviyorum, çok özledim. Sevinçek'ten Kutup'ta Yaz gibi şarkısı armağan olsun. Ben Fırat Doğan, Kadın Kapalı'da yatan eşim Nazlı Doğan, seni çok seviyorum, seni çok özledim. En yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle, Allah'a emanet olun. Abi kardeş, abla kız kardeşler, duyanlar, duymayanlara, size zahmet. Ben İzmir Gültepe'den Emirhan Güldüz, başta Şakran T4 C13 koğuşuna yatan Efe Güldüz, akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Efe kardeşim, her daim arkanda, gerektiğinde önündeyim aslan parçam. Allah de sabır çek, her doğan güneş umudun, Allah yardımcın olsun. Şakran T4 C13'te yatan Efe Güldüz, Menemen'de yatan kardeşim Cafer Özkan, T4 C17'de yatan Baran ve Hasan kardeşlerim ve tüm kader mahkumlarına Hazar Yıldız'dan bilsen armağan olsun. Sanma ki unutulursun. Hacı İbrahim Taşıyan'ın eşi Nazlı ben. İbrahim, cezadan dolayı umutsuz olma lütfen, kendini yıpratma, biliyorum zor evet ama kendini bırakmanı istemiyorum. Beni de aramıyorsun, iyi misin, seni merak ediyorum, her gün umut vardır, bir gün kendini dışarı çıkıp mücadeleni devam ederken bulacaksın kendini. Beni sorarsan iyiyim, çalışıyorum, biraz yoruluyorum, spora gidemiyorum bu ara, onun dışında hep aklımdasın, en sonki konuşman beni çok üzdü. Ben senden başka kimseyle yapamam, bunu ikimiz de biliyoruz. Yarım gelen bir mesajımız daha. Murat abi, ben İzmir Menemen TTP Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A13 koğuşuna yatmakta olan kardeşim, başta Yiğitcan Sarsu olmak üzere değerli koğuş arkadaşları, İzmir Şakran Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatmakta olan abim Yusuf Sarsu için senden Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü'nü çalarsan sevinirim. Allah'a emanet olun. Hayırlı yayınlar diliyorum abicim, size de sağ ol kardeşim benim. Ben Ömer Beyazgül, Şakran'da yatan aslan kardeşlerim, can dostlarım Cihan Evirgen, Baran Yıldız, Suran Abanus selam olsun, sabır silahınız olsun. Dostum, Allah'ın izniyle yakın zamanda özgür günlerde görüşeceğiz. Seviyorsunuz, hele bir gelin, bu karanlıklar karanlık yapan güneşten bile hesap soracağız. Allah'a emanet olun. Sizi seven sayan kardeşiniz Ömer Beyazgül, Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısına armağan etmek istiyorum. Murat abi, ben Menemen A13 koğuşundan Yiğitcan Sarsu. Başta benim için kıymetli olan Ramazan Yaman ve bir o kadar da kıymetli olan Yorgun Savaş'ın Mahsun, mahalle büyüğüm kıymetli abim Serhat Karayel ve Emir Kızılay, Bad Boy Şeref Güçler, Mümin Sütlü, Mehmet Demir, Berkay Baran, Diyar Karagöz, Brox İzol, Abdullah Can, Şahin Çağrı, Yıldırım Mustafa Sığırcı ve koğuşumuzda emeği geçen hızlı meydancı Arif Kır ve Serkan Türe namı der. Twitter'a Şakran Aşık'ta yatmakta olan abim Yusuf Sarsu içinde yarım gelen bir mesajımız Yiğit kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Aşık'tan Eyüp Kahraman. Aleyküm selam Eyüp kardeşim. İki nolu B15'te yatan canım abilerim Yusuf Ülger, Savaş Dinç, Tayfun Geyik, Yunus Emre, Küçük Coşkun'a selam olsun aslan abilerim. Varlığınız daim olsun. Yiğitlerin son basamağı seyircisiyle beraber düşmanı da kendine hayran bıraktırır. Murat abi, ben Foça Açık'tan Eyüp Kahraman, iki nolu B15 koğuşuna yatan kardeşlerim, dostlarım Cüneyt Bulut, Ömer Faruk Horgüç, Serhat Yaşar Kandemir, Mehmet Ali Küçü'ye selam olsun, kendinize iyi bakın canlarım. Cüno, cezan bozmuş duydum, gözün aydın.

yani. Allah'a emanet olun. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık, Burak Can, Yücel Özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle çirkin. Deniz Biricik, seni seven ailen. Ben Sinan Çelik, aynı koğuş A7 T2'de yatan kader mahkumlarına Bornovalı Çetin Güner namı der. Çeto abiye Murat Erkal namı der. Tüysüz abime Naci Ertekes selam olsun. Benden bütün kardeşlerim Ahmet Kaya. Herkes kendi işine, şarkısı armağan olsun. Ben T2 A7'de yatan aslan abim Sinan Çelik'e selam olsun. Unutma, uğraşan çok, yetişen az olur. Az daha sabır kral abim. Bütün T2 A7'deki abilere selamlar olsun. Deniz Biricik, aslan parçası, her zaman arkandaysan rahatlıkla paşam. Öyle yazılı. Sen rahatlıkla paşam. Herkesin çok selam var canım benim. Ben Sinan Çelik, T2A7'den koğuşun adaletini sağlayan Vedat Durmuş abime, Serhat İlhan kardeşime, Kemal abim ve Uğur abime selam olsun. Kıvırcık Ali'den Ah Kardeş şarkısını armağan ediyorum tüm koğuşa. Murat abi, ben Urla'dan Eray Yıldırım. T1A7 koğuşuna bulunan başta olmak üzere eski İzmirli Özcan Yazar, Berkay Cevdet Özel, Osman Karakalpak, Vedat Çelik, Diyar Bilinci, Günay Yılmaz, Emrah Baysal, Fatih Bozkurt, Gürbüz Kıyakçı, Engin Ergün, değerli dayım Hayati İlhan. İsmini sayamadım diğer arkadaşlarıma, kusura bakmasınlar. Beklenersiniz güzel kardeşlerim, Allah'a emanet olun. Şakran, T1'de yatan kocam, aslanım, Doğuş Erdoğan, paşam, iki gözüm, çok özledim seni. Biziz, bizi merak etme, evimizdeyiz, bebekler iyi, güçlü, iyi ve hepimiz çok iyiyiz. Sen iyi olduğun sürece biz hep iyiyiz, aklımızda kalmasın. Senin gibi kimse olamıyor ama olsun, en kısa zamanda inşallah yanımızda olursun özgür günlerimizde. Seni çok seviyorum, Allah'a emanet olun. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, dost ve abilerim, mahalle çocuklarım Polat Denerli, Emir Yıldırım, Devran Yüksek, dayım Binali Peker, Mert Eko Kahraman, Barış Doğan Tatü, İsmet Aziz Can Yatmaz, Fırat Çelik, Çiko Gürkan, Muhittin Karakaş, bizi tanıyan tüm canlara selam olsun, sabır kılıcınız olsun, sizleri seven Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, Voltan paylaştığım yoldaşlarım Şehmus Bayraktar, Serhat Kutay, Sergen Temel, Bozyakalı, Samet Akşit, Gencay Karasu, Egemen Da, Boran Gören, Enes Orman, Roşat Dostgel, Azat Çakmak, Salih Gören, El Abdin Adas. Evet, El Abdin Adas. Tevfik Kalkan, son olarak reisim Serkan Sayacı, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle sizleri seven Poyraz Sayacı. Ben T1A16'dan Poyraz Sayacı, dayım Binali Peker'e selam olsun. Dayıcım, bizim oraya bir kardeşimiz geldi, Can Tekin. Can Tekin eskili, dayıma ricam, ona sahip çıkın. Çavuş dayım, özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. T1A16'da yatan Poyraz Sayacı'ya, İlayda ikinciden, belki bana hala kırgınsın, belki içindeki bazı şeyler hala geçmedi ama bilmeni istediğim tek şey, seni hiçbir gün unutmadım, sesini duymadan geçen her gün içimde eksik kalıyor. Bazen insan sevdiğine yanlış yapabiliyor, kırabiliyor ama buna rağmen kalbi yine aynı kişiyi özlüyor. Ben bugün radyoda sadece sana ulaşmak istedim, belki birkaç saniye duyarsın ama bil ki o birkaç saniyenin içinde kocaman bir özlem var. Geçecek bu günler Poyraz'ım, yarım gelen bir mesajımız. Şakran, cezaevi B11 koğuşuna yatmakta olan her şeyim yağmur boyundura, Ahmet Kaya'dan şiire gazele şarkısı armağan ediyorum, onu çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Yakup Işık ben. Aleykümselam Yakup kardeşim. Buradan senin aracınla T2B7 yatmakta olan abi kardeşler, başta can dostum Emirhan Polat, onun canları Rona Çiçek, Zafer Mingan olmak üzere koğuşundaki bütün abi kardeşlere selam olsun. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. Bu kardeşiniz her zaman burada. Allah'a emanet olun canlar. Murat abi, ben Yakup Işık, buradan senin aracılığınla Şakran'da yatmakta olan abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta büyüğüm Can abim, Bengin Orhan, Can dostum Emirhan, Polat Bekir, Kızılkaya oğlu, Ömer Yeşil, Yavuz Tuğ, Ömer Akkaya, Ömer Kerim, Kemerkaya, Emirhan Yolu, Burak Yolu ve ismini sahip saymadığım bütün eski İzmir çocuklarına selam olsun. Bu canlara özgürlük şarkısı benden armağan olsun. Abi Allah'a emanet olun, hayırlı akşamlar, sağ olasın Yakup kardeşim. Murat abi, ben Yakup Işık, buradan senin aracınla Şakran'da yatmakta olan dostum Bekir Kızılkaya oğluna sesleniyorum. Bekir'im, telefon evraklarını pazartesi günü gönderdik, aramanı bekliyoruz. Kendine çok iyi bak, Allah'ın izniyle ara mahkeme tahliye etsin, canını sıkma, aslanlar gibisin. Bekir'imin koğuşundaki bütün abi kardeşlere selam olsun.
Bekir'im Allah'a emanet ol. Kendine iyi bak. Aramanı bekliyoruz. Bekir Kızılkaya oğluna Farah Tunç'tan yaşamak direnmektir. Armağan olsun. Koğuşumuzun babası Mümin Doğan, Barış Doğan, Mesut Turan ve tüm koğuş arkadaşlarına Eyüphan Mapushane şarkısı armağan olsun. Ben T2 A9 koğuşundan Murat Dinç, Kader Birliği yaptığım değerli kıymetli dostlarım, kardeşlerim Özgür Işık, Mehmet Uslar, Burak Meydan, Sinan Akdemir ve benim için değerli kıymetli olan Berat Kurtay dostuma, tüm dostlara, kardeşlere, şerefiyle yatan mahkumlara selam olsun. Geceye bir söz bırakıyorum. Sizin şerefe diye kaldırdığınızı biz hep mutluluğa kaldırdık. Çünkü sizin şerefe bizim mutluluğa ihtiyacımız vardı. Ben TKA9 koğuşundan Murat Dinç, koğuşumuzda kader birliği yaptığımız dostlarım ve kardeşlerim Özgür Işık, Mehmet Uslar, Sinan Akdemir, Aslan kardeşim Arda, Akpınar, Berk Bozkurt, Berke, Balta, Mert Başar, Burak Meydan, Sultan Atak, Furkan Ulaşcan ve kıymetli dostum Berat Kurt'a selam olsun. Gece bir söz, bu zamanda adamlık mücadelesi veren herkese selam olsun. Ben T2 A9 koğuşundan İsmet Kotan, koğuşumuzda bizlere abilik yapan Mehmet Uslar, Özgür Işık, Murat Dinç, Aslan abim Sinan, Akdemir, Arda Akpınar, Berk Bozkurt, Berke Balta, Mert Başar, Ali Tüylü, Burak Meydan, Bornovalı Memiş'e selam olsun. Murat abim sana da ve gece bir söz, kendine yaslanan dik yürür ve de gece bir şarkı Ali Kınık'tan Hapis Yatarım. Sağ ol İsmet kardeşim. Şakran TV'de yatan eşim Doğuş Erdoğan, kuyu derin, sen Yusuf değilsin ama Yusuf'un Rabbi senin de bizim de Rabbimiz. Çaresiz kalmayız, Allah bize yardım eder özgür günlere. Seni çok seviyorum aslanım, özgür günlere. Murat abi ben Yakup Işık, buradan senin aracılığına Foça Açık cezaevinde yatmakta olan öz abim Mehmet Işık'a selam göndermek istiyorum. Can abim nasılsın, iyisindir umarım, halin, hatırın, keyfin yerindedir inşallah. Canını sıkma, kısa bir süre sonra yanımızdasın. Allah'ın izniyle bir isteğin arzun olursa ararsın. Foça Açık cezaevindeki tüm eski İzmir çocuklarına selam olsun. Allah'a emanet olun. Şakran Kapalı Ceza İnfaz Kurumu T4B4 koğuşuna yatmakta olan Ahmet Sile çok selam olsun. Serkan Nişancı'dan eller üzer gelsin. Ahmet'im güzel gözlü sevgilim, seni çok özledim, seni çok seviyorum. Şu an onurla oturuyoruz. Her şey yolunda. Sen de iyi ol, bize yeter. Seni çok seviyorum Gülfem. C4C15 Ali El Muhammed. Aşkım, kızımız telefonu düşürdü. Ekranı kırıldı. Tamire vereceğim. Arar da ulaşamazsam merak etme. Bir tane kurban oldum. Dikkat et kendine. Gülün senin özleminle yaşıyor. Allah'a emanet ol bir tanem. Murat abi kadın kapalı C5 koşunan asil güzeli Havva Ünal. T3C8'de olan asil sevgilim İbrahim Akar radyo başına. Mektubunu aldım. Ben de sana yazdım. Seni gördüğüm günden beri aklımdan çıkmıyorsun. Öyle bir geldin ki hayatıma, gidenlere teşekkür ettim. Uygar Doğanay'dan Ateş Ediyor şarkısını sana armağan ediyorum. Ben T4A2 koğuşundan tahliye olan Adem Kaya, başta canım babam Kral Mümin Doğan, canım abim Emre Doğan, canım kardeşim Big Boss Barış Doğan, can kardeşim Cihan Kublay, sizi çok seviyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum, zindanlar soğuk, zincirler yaş, belki biraz üşürüz, özgür günlerde görüşürüz. Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B1 koğuşunda olan Zeynep Sak, canımın içi nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir, beni sorarsan çok iyiyim. Ben Balım Su. Kendine çok iyi bak. Benden sana bu şarkı armağan olsun. Güllü'den hesaplaşırız. T2'den Çağrı Özek. Ayvalık'ta yatmakta olan eşim Sultanım Ceylan Özek. Senin sesini duydum, iyi oldum. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah'a emanet ol. Her an aklımdasın. Murat abi bizim için Serkan Kaya'dan Kalbim Hala Senin Bilmelisin. Murat Yılmaz, Ceylan yenge, abim seni çok seviyor. Böyle bir mesaj gelmiş, kısa mesaj. Murat abi ben Ali Yılmaz, kadın kapalıda yatmakta olan bir tanecik aşkım Narin Yılmaz. Nasılsın aşkım, umarım iyisindir. Senin aramanı bekliyorum aşkım, canım karım. Çarşamba günü sana geleceğim, merak etme aşkım. Ara bak aşkım, bak ara. Benimle konuş, görüşe gelince konuşuruz. İbrahim Tatlıses başı belalım. Ben Şakran T4 B12 koğuşundan Mert Esen, T3 A13 koğuşunda yatmakta olan Aslan abim Birtan Esen, aynı kurumda bulunan A1 koğuşunda yatmakta olan Yusuf Ziya Akada selam olsun. Ahmet Kaya'dan Bizim Hikayemiz şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm.

Selam, ben Şakran T3A13 koğuşundan Birtan Esen. T4B12'de yatmakta olan canımdan çok sevdiğim Mert Esen'e gelsin. Ölüm olmadığı sürece umut her zaman vardır. Yeter ki umudun olsun, o ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Umut dolu yarınlara iki gözüm, Edip Akbayram Aldırma Gönül şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Koğuş 3A3 koğuşundan Mustafa Turan radyo başına. Canım kocam, her an yanımda, kalbimdesin. Kafana bir şey takma. Seni çok seviyorum. Evimize elbet döneceğiz. Az kaldı. Karın Zeynep Usturan. Aleykümselam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Gültepe'den ben Emirhan Güldüz. Aleykümselam Emirhan. Öncelikle T4-13'te yatan Efe Güldüz selam ederim. Aslan kardeşim, can parçam Efe. Her daim arkanda ve yanındayız. Allah'ın aslanı. Seni beklemekle, yollarını gözlemekteyiz. Sen yanında kimin olduğuna bakmayacak bir delikanlı, tek başına bir ordusun ama yanında ve arkanda her daim bir abin var. Allah yardımcın, sabrın, umudun olsun. Öncelikle seni sofranı ve voltana paylaştığın tüm arkadaşları ve de tüm kader mahkumlarına Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben C11 koşunan meraklı kurtlar sofrasından, dost olduğunuz için dostun düştüğü zaman kaldırabilecek bağ olduğunu gösterdiğiniz için. Zeynep Usturan, Kader Erke, Aslıhan Kasap Turan, Sakarova Büşra Aksoy ve Ayşe 25. Teşekkür ederim, iyi ki varsınız. Aleykümselam kardeşim benim. Biz Bayraklı'dan Emre Çelik, Baran Karataş ve Furkan Öz Usta. Öncelikle İzmir hapishanelerinde yatan abilerim Onur Çelik, yani Halo ve Osman Alçı başta olmak üzere. Polat Aslan, Halil Tez Korkmaz, Barış Can Şen, Sado Azat Çelik olmak üzere bütün kader mahkumlarına Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Cümlenizi Allah kurtarsın. Sizi seven kardeşleriniz Emre Çelik, Baran Karataş, Furkan Öz Usta. Hemen sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşlerim. Kadın kapalı B9 koğuşta yatmakta olan Nasibe Erkeş radyo başına. Her şeye takılıyorsun. Bu bayram üstü attığın faksla bana günlerimi zehir ediyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun bilmiyorum ama bildiğim bir şey var. Böyle giderse o kurduğumuz hayallerin hiçbiri olmaz. Derya Bedavacı'dan bana bunu yapma. Ben Diyarbakır'dan Mehmet Sait Arca. Şakran T2 C8'de abim Serhat Arca, seni dört duvar arasına, beni de sana hasret bırakan bu hayat bize bir kavuşma borçlu. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle tüm dostlara selam olsun. T3B18 aslanın eşi de aslandır. Sabır acıdır, meyveleri tatlıdır. Elbet bir gün güneş bize de doğacak. Eşim Çam Dibili Burak Demirel'e selam olsun. Canım ablam Ebru, seni çok seviyoruz. Çok özledik, kendine dikkat et. T3B18 Burak Demirel, cefanı da çekerim, sefanı da ben sürerim. Unutma aslan kocam, karında bir dişi aslan, ille de sen ya da ben ya da hiç kocam. Murat abi ben Baran Kayalar, gece bir söz bırakıyorum. Az konuştum, çok dinledim, olur olmaza gülmedim. Nokta kadar insanların karşısına virgül gibi eğilmedim. Boyun yalnızca Allah Celle Celaluhu'ya eğilir. Canım kuzenim T3C8 koğuşuna yatmakta olan Emrah Tatlı'ya selamlarımla. Şakran kadın kapalı B9 koğuşuna olan güzel eşim İrem Dinçer'e hasret ağır geliyor ama sevgim hiç eksilmiyor. Her geçen gün seni daha çok özlüyorum. İnancımı da seni de bırakmadım. Bir gün bu ayrılık bitecek ve yarım kalan tüm sarsılmalarımızı tamamlayacağız. Metin Işık, seni seviyorum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben açıktan, buca açıktan mı acaba Şehmus? Yanlış yazılmış. Ben açıktan diyelim. Şehmus Dayar, aleykümselam Şehmus kardeşim. Buradan T1B13 koşuna yatan başta dayım Gündoğan Doğan, canım ciğerim Ferhat Yalçın, Ahmet Cintan, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut. Bu canlara benden selam olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Murat abi ben Buca Açık'tan Şehmus Dayar, yani Çavreş. T1B13 koşuna yatan başta aslan dostum Ferhat Yalçın, derli dayım Gündoğan Doğan, Ahmet Cintan, Mehmet Akan, Mehmet Toprak, Mehmet Demir Pençe, Uğur Tezcan, bu derlere benden selam olsun. Sizleri seven Şehmus Dayar. Ben Bayraklı'dan Baran Karataş, 4-0'da yatan abim Halil Tez Korkmaz, Sebahattin Gövercin, Onur Çelik yani Halo, Cihan Görür abi, Cihan Görür abilerim olmak üzere 1-0'da yatan İlhan Bakıt, Sado abi, Mert Kartal, Ömer Yüksel yani Hogir kardeşlerime, Polat Aslan, Oğulcan Aydın, Berkant Maol,

selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Güneşe ihanet edenler üşüyecekleri günü beklesin. Cümlenizi Allah kurtarsın. Murat abi, ben Kütahya T-Tip'in merkezden Süleyman Taşar. Kardeşim Baran Düzgün. Yakalanmışsın, çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Kendine iyi bak. Kardeşim Özlem Küçü'ye de selam olsun. Sevgilerimle Süleyman Taşar. Murat abi, ben Buca Açık'tan Şeyh Musdayer T1B13 koğuşuna yatan aslan dostum Ferhat Yalçın'a seslenmek istiyorum. Selamünaleyküm aslan dostum Ferhat. Nasılsın, iyi misin? Ulaşamıyorum sana, aklımda kaldı kardeşim. Serhat'a ulaş mutlaka. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Murat Ataman, Atakan Aktoprak, Ercan abi, Murat abi, Sebahattin abi, İbrahim abi, Muhammed abi, Doğan Can, hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ben yine size istekle bulunacağım. Bu şarkı hepinize gelsin. Müslüm Gürses'ten Hayat Bir Köşe Kapmaca. Torbalıçık cezaevinde yatmakta olan Sait Oktay'dan Vazgeçilmezine, seni çok seviyorum. Sensizlik çok zor, kimsenin seni üzmesine izin verme. Biz rengarenk hayatların renkli çocukları değil, karanlık bir hayatın kadar mahkumlarıyız. Arap Sait. Ben B2 Emel Madak, canımdan çok sevdiğim, benim değerlim olan C15'te yatan İkram Mada, Müslüm'den Senden Vazgeçmem şarkısı armağan olsun. Canım gece söz, hiçbir şeyden vazgeçme, vazgeçenler yalnızca kaybedendir. Seni seviyorum İkram, kendine iyi bak. Murat abi, biz T2 C14'ten Gökhan Karasanoğlu ve İlhan Başar ve Sercan Yıldız abilerin abisi güzel abimiz Serdar Özcan'a sevgi ve saygılarımızı yolluyoruz. Aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T1B10 koğuşuna bulunan abim Ufuk Soylu'ya Hamit Karadeniz'den Navete şarkısını armağan etmek istiyorum. Seni seven kardeşin Serhat Ekinci. Şakran T1B10 koğuşuna bulunan abim Ufuk Soylu'ya Hamit Karadeniz'den Navete parçası armağan etmek istiyorum. Seni seven kardeşin Serhat Ekinci. Şakran T3B11 koğuşuna bulunan Osman Kul tarafından Saydo Başkan, doğum günün kutlu olsun. Güzel kalpli annem Pınar Sönmez, seni çok seviyorum ve özlüyorum. Reyhane ve Cemile ablama da selamlar. İyi ki varlar. Hakları ödenmez, senin kızın olduğum için gurur duyuyorum. Seni çok seven kızın Aleyna. Kibariye'den annem şarkısı benden sana gelsin annem. Ben C8 koğuşundan Yasemin Çevre. Kardeşim Diren radyo başına. Bana kardeşlik duygusunu tattırdığın için sana çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin, seninle dostluğumuz ömürlük, özgür günlerde. Süreyya Peda, dileğimle doğum günün kutlu olsun canım kardeşim. Murat abi, kardeşim için Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun, armağan olsun. Şakran T1B10 koşuna bulunan aslan kardeşim Serhat Ekinci olan bağım sevgime uygun hiçbir şarkı parçası bulamadım. Hiçbir sözle ifade edemem. Aslan kardeşim Serom, özlenen ve beklenensin aslan kardeşim benim. Daha kavuşmaz, biz seninle her türlü kavuşuruz. Sabret aslanım, kendine iyi bak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyakalı Ahmet Topçu. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Azer Bülbül'den Felek şarkısı, Okan Kılıç Bayraklılı, Arif Alaca Sarı, Vahitan, Muhammed Onur Durmuş, Enes Çoban, Halil Yüksel, Fırat Demir, Mehmet Özpınar, Mardinli İvo Dayı, Ali Ender Biçer ve abi kardeşlere gelsin. Diz çöktüğümüzü görmek isteyenler buyursun camiye gelsin. Şakran T1B14 koğuşuna atan bir tanecik eşime kızımız gece bugün 5 aylık oldu. Seni yanımızda göremezsek de oğluna ve kızına senin sevgini ilmik ilmik işliyorum. Çünkü bu dünyada her şeyden çok seni seviyorum ömrüm. Allah'ım bir an önce seni bize ve mutlu hayatımıza kavuştursun. Uzi'nin Yalan Dünya şarkısında dediği gibi. Bana senden kalan her şey yalan. Bir sen kal istedim. Bitsin param, herkese tersim. Pistir ama kıyamam sana. Ben ölürüm yanan sana, yani yuvamıza kavuşacağımız günün. Bu mesajımız da yarım gelmiş. Herkese cümleten selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Aleyküm selam, ben Ali Yalınız. Murat Bingöl abim, T3B11 koğuşuna yatmakta olan babam fırçacı Hurşit Yalınız'ın selamları var. En başta babam olmak üzere Şahin, Can, Seytan, Özcan ve ismini sayamadım tüm koğuş arkadaşlara, abilerime selam olsun. Saydo Başkanımın doğum günü kutlu ve mutlu olsun. Aleyküm selam fırçacı Hurşit kardeşim. Teşekkür ederim, sizlere de selamlar olsun.

Selamünaleyküm Murat abi. Sıradaki şarkı Azer'den Felek. Foş Aşk'ta bulunan C blokta koğuşumuzun adaletini sağlayan Bayraklılı Arif Alaca, Bozyakalı Ahmet Sarı, Vahitan, Muhammed Onur, Durmuş Enes Çoban, Ali Yüksel, Fırat Demir. Gece bir söz hayata korkusuzca, bakanlar ölümden de korkmazlar. Yani namı der Doğanlarlı Mamalı. Evet, Doğanlarlı Mamalı yazılı. Murat abi sıradaki şarkı Azer Bülbül'den Felek. Foş Aşk'ta bulunan C blokta koğuşumuzun adaletini sağlayan Bayraklılı Arif Alaca, Bozyakalı Ahmet Sarı, Vahitan, Muhammed Onur, Durmuş Enes Çoban, Ali Yüksel, Fırat Demir. Gece söz hayata korkusuzca, bakanlar ölümden de korkmazlar. Namı der Doğanlarlı Mamalı. Murat abicim iyi akşamlar. Ben T3B11 koşulan Arda Göztepe Seyitan Özcan abimin, yani Saido Başkan'ın doğum gününü kutluyorum. Nice mutlu seneler Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun şarkısı armağan olsun. Sağ olasın Arda kardeşim. Hemen son mesajımızı da okuyalım şimdilik. İyi akşamlar Murat Bey. T3B11 koğuşuna yatmakta olan Bornovalı Arda Göztepe. Ardacan Yılmaz canım kardeşim benim. Seni çok seviyoruz. Her zaman yanında ve arkandayız. Ablan Ayşegül, Ahmet Kaya, Sazan niye gelmedin şarkısını armağan ediyorum. Tüm koğuş arkadaşlarına ve kader mahkumlarına gelsin. Saygılar. İyi ki varsınız. Siz de teşekkür ederim. Estağfurullah Ayşegül Hanım. Şimdi buraya Virgül'ümüzü bıraktık. Hemen bir şarkı, bir şarkıdan sonra kayıt mesajlarımız, sonrasında Allah nasip ederse kaldığımız yerden devam edecek. Murat'ta gönülden gönüle.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar Kamil Aşan Çiftliği'nden alınıyor. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes'te. Çiftliğimizde kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunur, hisse verilir. Kesimlerimiz İslami usuller, sosyal mesafe, hijyenik ortam, modern ve son teknolojiye sahip kurban kesim yerimizde özenle yapılır. Kamil Aşan Çiftliği İzmir Menderes Akçeköy yolu üzerinde. Telefon numaramız 0532 616 89 12 0532 616 89 12.

Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tenekeli'den Metin Büyükşan. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Aslan abim, Dadaş Furkan, Özen ve Serkan, Batı amcam ve sonrasında Gamsız Taner, Deringöl amcam, Kalender abim, Bengin, Orhan, kardeşlerim Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Batuhan, Karanfil Profesyonel, İzmir Çocuğu, Emre Tomruk.

Ölümsüz Uygar Tüfekçi Turgut Tokcan, Samet Öztunç, Burak Özkul, Derviş Uzun Mustafa Fidan ve gecelerin asi bekçisi Berk Tuncel selam olsun. Gece bir şarkı dostlarıma gelsin Müslüm Baba'dan sabret. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Berk Tuncay, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen ve Serkan Batu olmak üzere devamında dostlarım Bengin, Orhan, Samet Kır, Metin Büyükcan, Ömer Yorulmaz, Batuhan Karampil, Yumurcak Enes, Günay Şefim, Turgut Tokcan, gecelerin yargıcı Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi, ayrıca kadın kapalda yatan eşim Aylama selam olsun. Seni seviyorum Bebeto. Gece bir şarkı Ahmet Kaya'dan Doruklara sevdalandım. Tüm dostlara armağan olsun. Selamünaleyküm, ben Gediz Yukarı Mahalleden Samet Kır, aleyküm selam. Başta canım kanım aslan abilerim Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere, sonrasında kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ömer Yorulmaz, aslanım canım yumurcam Enes, Günay Master şefimiz, Batuhan Karanfil mahalle çocuğum Samet Öztunç, baş solistimiz Metin Büyükcan, Şahin Engin ve Mustafa Uslu Ere, Sefa Harala, Özgür Işık'a selam olsun. Gece bir söz, yaşadığınız hayatın hakkını verin, hapşurmakla çok yaşanmaz. Murat abi, benim için bu derlere Metin Işık'tan Yalan Oldu şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2C1'den Master Şef Batuhan Karanfil. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen olmak üzere Serkan Batı amcam olmak üzere devamında koğuşumuzun derlileri Bengin, Orhan, Samet Kır, Ömer Yorulmaz, Turgut Tokcan, profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, Ölümsüz Uygar Tüfekçi Yumurcan, Enes Günay, Berk Tuncay, Metin Büyükcan, Şirin babamız Mustafa Fidan ve aynı kurumda yatan abim Serkan Yılmaz ve Yunus Turan'a selam olsun. Ve bu derlere Müslüm Gürses'ten Meyhane Son Duram şarkısı armağan olsun. Ben T2C1'den Bozyakalı Burak Özkul, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen, akabinde Bengin, Orhan, aslan abim Samet Kır, canım kanım Samet Öztunç, Ömer Yorulmaz, Yumurcak, Enes Günay, Derviş Uzun, Meydancılar Kralı Zafer abi ve gecelerin yargıcı Emre Tormuk ve gecelerin bekçisi Berk Tuncay olmak üzere devamında diğer kurumlarda bulunan aslanlarım Barancan Akilik ve Muhammed İsa Erin selam olsun. Gece bir söz, biz sürümüzden çakallar ile savaşmak için ayrıldık. Bu canlara gazap bizim ve Müslüm Baba düeti ikimizin yerine armağan olsun. Ben T2C1'den Samet Kır, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Dadaş Furkan Özen, akabinde canım abim Bengin Orhan, yumurcam Enes Günay, dostum Ömer Yorulmaz ve canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, farklı koğuşlarda bulunan abim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Turulhan Yen, Sefa Haral, Özgür Işık ve kadında yatan prensesim kız kardeşim Sılam'a selam olsun. Dadaş abim der ki herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla. Murat abi, bu canlara Ebru Gündeş'ten Delikanlı gibi şarkısı armağan olsun.

T4 Haki Doğanlar Koğuşu'nun lideri Kral Mümin Doğan, benim için çok değerli olan evlatlarım başta olmak üzere benimle aynı kurumda kader birliği yapan yakışıklı bir o kadar da asil olan ağoğlum Emre Doğan, Big Boss oğlum, ailenin göz bebeği oğlum Barış Doğan, T3B6 Koğuşu'nun lideri önderi iki gözüm, yiğit oğlum Emrah Doğan, kralın sağ kolu kalbi iki gözü, hayata güvendiği façalı oğlu Erkan Doğan, gözümün kökü aslan oğlum Can Doğan, benim canımın parçası yedim halifim, benden sonra adımı yaşatacak olan tek halifim Mümin Can Doğan, T3B18 Koğuşu'na köylü baba derganda olan Can Kirvem ve de benim çok sevdiğim Mert Delikanlı Kirvem Murat Ak'ta Koğuşu'na selam olsun, benimle aynı kaderi paylaşan manevi iki oğlum olan Adem Kaya, her daim koç gibi kan bağı olmasa da can bağı olan koç evlatlarım Adem Kaya, Salih Dursun namı der Fafi. Şunu demek isterim ki gecenin birindeyim, karanlığın dibindeyim, dört duvar içindeyim, beni soracak olursanız Şakran cezaevindeyim ve ben yarın çıkacakmış gibi umutluyum. Yıllarca yatacak kadar da sabırlı ve bir o kadar da kindar biriyim ki birini gözden çıkarttıktan sonra önüme ölüsünü atsalar gözümü kıpırdamaz. Rojda'dan emanet şarkısı benden sizlere armağan olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim için öncelikle atam kralım babam Mümin Doğan, liderim Can abim Emrah Doğan, abim reis abim Emre Doğan, paçalı yoldaşım gözü kara abim Erkan Doğan, kıymetli amcamın iki gözü Mümin Can Doğan, can dostum Adem Kaya Kirvem, yoldaşım Salih Dursun, başka koğuş ve kurumlarda yatan canlar, köylü Murat Ak'ta Cengizhan Bingöl, boksör Çağrı, Murat Uluş, Şeref Can Avcı, Kuş Emre Küreş, Hünkar Küreş, Altı Özoğlu, Mami Çelik, Yakup İpek, Kürşat Atan, Bora Şimşek, dostum Emre Buhan, Serdar Koyuncu, Tamer Demirtaş, Kadir Yurteli, dünya bir imtihandır, felek insanı elekten geçirir, kimisi arlar

gül olur, kimisi hatırlanıp kül olur. Barış Doğan. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuş'tan Big Boss Barış Doğan benimle aynı kaderi paylaşan dostlarım, kardeşlerim. Başta Can Kirmen, Fafi, Salih, Dursun, Adem Kaya, Ferhat İştek, Emre, Buhan, Adil, Can hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaz, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Emrah Demir, Ferdi, Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Yunus Emre, Ateş, Emircan, Yatan ve başka koğuşlarda ve kurumlarda olan canlar Gaffu, Ahmet Bağcı, Furkan Çubukçu, Azcan Yatmaz, Tolga Yalır, Muhammed Yalır, Sarı Mustafa Evcil, Soner Tandırver, Cihan Kaya, Cüneyt Bulut, sıfırdan geldim korkum yok düşmekten. Ol emrini veren, öl emrini verene kadar oyuna dahiliz. Ben T4, A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Big Boss Barış Doğan, benim canım kanım kralım babam Mümin Doğan, liderim Aslan abim Emrah Doğan, A abim reisim Emre Doğan, Faşalı Can abim Erkan Doğan, Can dostum Ersin Doğan, Aslan biraderim Can Doğan, benim aslanım yiğidim Mümin Can Doğan, herkes konuşurken ben susuyorum vaktini beklediğimden, ne yuttum ne unuttum, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın kurda. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuş'tan Baran Kılıç, benim için çok değerli olan dedem Kral Mümin Doğan, adaletli Hazreti Ali'nin kılıcı kadar doğru ve keskindir benim de değerli olan Can babam Emre Doğan, Big Boss amcam Barış Doğan, aynı kaderi paylaştım abilerim dostlarım, Adem Kaya, Fafi, Salih, Dursun, Emircan, Yatağan, Adilcan hep bildik, Emre, Buhan, Güner Uyar, Hıdır Akgün, Yunus Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Ferdi Meşe Koparan, Ferhat İştek, Emrah Demir ve kralın derleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan biraderim Yümincan Doğan, T3B6 koğuşuna selam olsun. Geceyi amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kimseye boyun eğmem. Ben kafası yere bakanın celladı tepesinde beklesin.

0: Arın Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen A24 Koç'tan Yavuz Selim Baydar. Aleyküm selam Yavuz Selim kardeşim. Bu aslan kadrosuna selamımızı iletirsen sevinirim. Kral kardeşim Özgür Karaboğa, Deniz Karaboğa, Baran Gültekin, Velat Çelik, Cemil Cenkçi, Osman Sarıgüzel, Baran Varlık, Musa Can, Zeki Kaya, Serhat Çelik, Kamuran Kaya, Recep Yıldırım, Gökhan Sarıkurt, Berhan Teliman, İbrahim Yılmaz ve C6 koğuşuna bin selam olsun. Söze möze gerek yok, 10 numarayız. Ben Yavuz Selim Baydar, Allah'a emanet olun. Pozi'den güzel bir şarkı bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleyküm selam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun canım abim. Gözümüz hep yollarda. En yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyarız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için buradan dışarıda mücadele devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağan olsun. Masumca hayallerimle her kapı her köşede aranan bir bedenim var. Dilekçelerle çözülen dertlerim var. Dakikalarla çıtalarla sınırlı ziyaretlerim, yasaklarla bölünmüş dertlerim var. Onurla okunmuş mektuplarım var. Göz ardından geçen yaşantım boltalarda unuttum. Tutsaklık düşüncelerde saklı özgürlüğüm. Gelmesini dört gözle bekleyen sevdiklerim ve güzel günlerim var. Bütün mahkumlara selam olsun. Ben Yavuz Selim Baydar. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Emre Ateş. Benim için çok değerli büyüğüm, kral dedem Mümin Doğan, aynı kaderi paylaşan başta babam abim Emrah. Emre Doğan, efsane amcam Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Salih Dursun, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can hep bildik, Ahmet Ayaz, Baran Kılıç, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Cihan Kaya, Emircan Yatan, T3B 6 koğuşundaki lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, abim Mümin Can Doğan, gece Big Boss amcam Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Boğulacaksam büyük sularda boğulurum diyenlerin çoğu bir kova suda yalan oldu. Aklın yoksa cesaretin katilin olur. Ben T4 A2 Doğanlar koğuşundan Adilcan hep bildik. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri amcam Kral Mümin Doğan başta olmak üzere benimle aynı kaderi paylaşan başta abim Emre Doğan. Değerli Big Boss Barış Doğan, dostum Adem Kaya, Emre Buhan, Fafi, Sadi Dursun, Cihan Kaya, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Ahmet Ayas, Güner Uyar, Baran Kılıç,

0: Demircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Mesut Turan ve Kral Dedemin Değerlileri ve Kirveleri başlar. Lider amcam Emrah Doğan, Façalı amcam Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan ve Köylü Baba Derni Murat Akta, Yılmaz Akta, Şalil Sürget, Mami Çelik, geceyi amcam Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Yoluma diken ekmeyin, dünya halidir, belki yarın bana yalın ayak gelmek zorunda kalırsınız. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, benimle aynı kaderi paylaşan başta kral atamız Mümin Doğan, Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, lider dayım Emre Doğan, Façalı gözü kara abim Erkan Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, derlimiz Mümincan Doğan ve başka kurumlarda yatan canlarım Emre Bakaç, Hayri Coşkun, Bekes Murat Özer, İbrahim Kadir Yurteli, Yakup Kaya Boksör, Mahmut Akgün, Eyüp Yıldırım, Azat Başak, Cemal Korkmaz, Hacı Candan, Doğukan Altun, geceyi dostum Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. 40 yarayla dost, bir yanlışla düşman oluruz. İçtiğimiz kahveye fazla güvenmeyin. Bir yanlışın 3 doğrularınızı götürür. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Salih Dursun, namı der Fafi. Benim canım amcam Kral Mümin Doğan. Seni tanıdım. Bana hem baba şefkatini tattırdın. Allah senden razı olsun. Beni kendi evlatlarından ayırmadığın için ellerinden öpüyorum. Başta lider dayım Emre Doğan, Kirven Big Boss Barış Doğan, abim Adem Kaya, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Adem Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Emre Ateş, Ferdi Meşe Koparan, Baran Kılıç, Emircan Yatağan, Hıdır Akgün, Emrah Demir, Kral babamın derleri başta. Teşbi Altı Koğuşu'ndaki Kim Seslerin babası abim Emrah Doğan, gözü kara abim Façalı Erkan Doğan, iki gözüm Mümincan Doğan, geceye yoldaş Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bize yapılanları çok iyi biliriz ve biz hepsini çok iyi tanırız. Güldüğümüzde akraba, düştüğümüzde ise akbaba oluyorlar. Şunu da unutmayın ki Doğanlar gökyüzünde süzülse de yeryüzünde her şeye hakimdir. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Hıdır Akgün. Benim için değerli olan koğuşumuzun lideri Kral babam Mümin Doğan. Canım babam Adalet'in, Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin olan. Sözün üstüne söz söylemedik hiçbir zaman, aynı kaderi paylaştım. Başta abim Emre Doğan, Big Boss dayım Barış Doğan, abilerim, kardeşlerim Adem Kaya, Emre Buhan, Salih Dursun, Adilcan hep bildik, Ahmet Ayaz, Güner Uyar, Mesut Turan, Fırat Doğan, Ercan Doğan, Ferhat İştek, Emircan Yatan, Baran Kılıç, Emre Ateş, Cihan Kaya, Emrah Duman, Muhammed Çelik, Muzaffer Gençoğlu ve kral babamın değerlileri, lider abim Emre Doğan, gözü kara Façalı abim Erkan Doğan, aslan kardeşim Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz bak, bir bakmışsınız Yusuf kuyuya zindan olmuş, bir bakmışsınız Yusuf Mısır'a sultan olmuş. Siz sandınız ki Doğanlar o kuyudan hiç çıkmayacak. Unuttuğunuz bir şey var. Yusuf'un Rabbi bizim de Rabbimiz. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B ondan maşallah. Tez korkmaz, aleyküm selam maşallah kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum Ahmet Karakaş ve onun nazarında Gültepe'li Sercan Mernekli, Vedat adı güzel Adem, Meto, Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Yavuzhan İşcan, Batuhan Akkaya, Süleyman Kol, Efrahim Güneş, aynı kurumda bulunduğum amcamın oğlu Halil Tez Korkmaz, Menemen'de bulunan amcamın oğlu Harun Tez Korkmaz, Hasan Özyaşin, onun derlisi Filiz Özyaşin. İnsanları tanımak için bütün iştenliğini ver ama sevgini değil. Çünkü insanları tanıdıkça verdiğin sevgiye acırsın. Selamünaleyküm Murat abim, ben T4B10'dan Gültepe'li Sercan Mernekli, aleyküm selam Sercan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim maşallah Tez Korkmaz, onun nazarında Ahmet Karakaş, Adem, Meto, Vedat adı güzel Nurullah Arpacı, Recep Akbulut, Efraim Güneş, Taha Yasin, Yıldız, Ahmet Orman, Süleyman Kol, Gökay Deniz, Mertcan, Umut Tuncer, Yavuzhan İşcan, T4'te yatan mahalle çocuğumuz Mert Az, T1'de bulunan Muhammed Yıldırım ve aynı kurumda bulunan Doğukan Erdoğan'a Ahmet Karakaş'tan bin selam olsun. Yaprak gitmek istiyorsa rüzgar bahane.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam.

abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, Gözü Kara Façal abim, Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, Aslan kardeşim Mümincan Doğan, Aslan kardeşim Can Doğan. Başka kurumlarda yatan canların başta Furkan Çubukçu, Yiğitcan Akgün, Gafo, Ahmet Han Bağcı, Boksör Çağrı İşim, Mert Tepe, İzzettin Karan. Geceyi dayım Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Şu hayatta hiçbir şeyi kıskanmayın. Gördüğünüz her şeyin bir şekilde bedelini ödemişizdir. Sizler sadece insanların sahip olduklarını görürsünüz ama o noktaya gelene kadar neler ödediklerini bilemezsiniz. Bizim hikayeyi kimse bilmez çünkü biz hep son sayfayı okuruz. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan. Benim derdim baba yarım Mümin Doğan, koğuşumuzun lideri önderi sensin. Ağam Emre Doğan. Can dostum, sırdaşım Big Boss Barış Doğan, Ahmet Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Adilcan hep bildik. Güner Uyar, Ahmet Ayaş, Ferdi Meşe Koparan, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ferhat İştek, Baran Kılıç, Emre Ateş, Emircan Yatağan, Emrah Demir, Mesut Turan, T3B6 Koğuşu'ndan kral amcamın derleri başta lider abim Emrah Doğan. Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, göz bebeğimiz yeğenimiz Mümincan Doğan, kral amcamın kirveleri köylü Murat Akta, Ali Sürget. Gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Zorla darlara düştük, kralı el uzatmadı. Şimdi kimsemiz yok desek bütün memleket gönül koyar. Bizim bizden başka Allah'ımız var, o da bize yeter. Ben T4A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emre Buhan. Atamız önderimiz kral amcam Mümin Doğan. Kimseslerin babası abim Emrah Doğan. Abim Emre Doğan, Gözü Kara Façalı abim Erkan Doğan, Big Boss Barış Doğan, paşamız Mümincan Doğan, başka kurumlarda yatan canlar abim, Can Bağım, Ozan Buhan, Serdar Çatallar, Hünkar Küleş, Seyit Ahmet Küleş, Emre Küleş, Reşat Atçı, Oktay Atçı, Sebo Küleş. Gece Big Boss dostum Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Biz kimsenin gölgesinde yaşamadık, mazluma yoldaş olduk, ölümsüz bir...

Kandil canlar feda olsun. Aslan babam her daim bu evladın senin yanında. Can abim, idolüm Emre Doğan. Canım kanım abim Cihan Kaya, benim derdim olan Aslan kardeşim. Big Boss Barış Doğan, derli kardeşim Fafi, Salih Dursun, Ferhat İştek, Emre Buhan, Adil Can, hep bildik. Güner Uyar, Hıdır Akgün, Baran Kılıç, Emircan Yatan, Emre Ateş, Ahmet Ayaz, Emre Demir, Bora Şimşek, başka kurumlarda olan canlar Ünal Akyıldız, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Erhan Aydın, can abilerim Emrah Doğan, Erkan Doğan, Aslan kardeşim Mümin Can, kardeşim İslam Ergül, Cüneyt Çelik. Gece Big Boss Barış Doğan'ın bir sözüyle, bir umuttur burada yaşamak, umudunuz eğilmeyin. Başımız gururumuz ise Mümin Doğan gibi bir baba adamın evlatları olmak, sevgi ve saygı. Ben T4A2 Doğanlılar koğuşundan Cihan Kaya, benim için çok değerli, benim de öz babam gibi sevdiğim kral Mümin Doğan, sana can değil canlar feda aslan babam, benimle aynı kaderi paylaşan değerli abim Emre Doğan, emsalsiz Big Boss Barış Doğan, canım kanım aslan kardeşim Adem Kaya, Fafi Salih Dursun, Ferhat İştek, Güner Uyar, Emre Buhan, Adil Can, hep bildiği kadar Akgün, Baran Kılıç, Ahmet Ayaş, Emrah Demir, Ferdi Meşe Koparan, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Fırat Kaya, Muhammed Yıldız, Muhammed Raşit Taşkın, Ahmet Duman, Ünal Akyıldız, Cüneyt Çelik, kralın değerleri abim Emrah Doğan, kardeşim Erkan Doğan, aslanımız Mümincan Doğan, gece Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Beni varlıkla yoklukla kıramazsınız. Hepsini gördük. Bizi hapiste zindanla korkutamazsınız. Hepsini yaşadık. Ağacı kökünden kesmeye çalışan baltanın sapı da kendinden değildir.

Koç'tan Vanlı Furkan, aynı sofrayı paylaştığım dertlerim Bülent Dernek Koçalı, Serhat Küçük, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz ve aynı kurumda bulundum A15 Koç'tan Botan Kartal, C4 Koç'tan Suat Yıldız ve Koç Açık'ta yatan aslan abim Sezer Erol'a selamlar olsun. Ben T2 A4 Koç'tan Vanlı Furkan. Kader birliği yaptığım dayım Koçalı Serhat Küçük'e selam olsun. Aynı sofrayı paylaştığım dertlerim Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ramazan Akşin, Mami Birlik, Mertcan Karayüz'e de selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Hasan Atan, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat ve Vanlı Furkan, akabinde aynı ortamı paylaştım Bülent Dernek, Fatih Etingun, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Onur Kale, Sertan Yelen, hepsine selamlar olsun. T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan Kadir Bilgiç, koğuşumuzun adaletini sağlayan Koçalı Serhat dayı ve kadim dostum Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım derlerim Bülent Dernek, Onur Kale, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Mami Birlik, Fatih Etingun, Hasan Atan, Muhammed Ali Çiftçi, Yiğit Can Demirtaş ve aynı kurumda bulunduğum Alaaddin Önder, Koç Açık'ta yatan Okan Kaptan'a da selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Ben T2 A4 koğuşundan İstanbul Gazi Osman Paşalı Serkan Ser, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve suç ortağım Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Fatih Etingun, Kadir Bilgeç, Onur Kale, Mami Birlik ve A15'te yatan dostumuz Botan Kartal'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, aleykümselam Direnç kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Murat abi, ben T2 A4 koğuşundan Direnç Balcı, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıma ve Vanlı Furkan reisime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştığım Bülent Dernek, Sertan Yeler, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Apo Güven, Ramazan Akşin ve Afkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat Bey, İkinoğlu A4 koğuştan ben Bülent Dernek, aleyküm selam üstadım. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayı ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Murat Bey, ben İkinoğlu A4 koğuştan Bülent Dernek, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat dayıya ve Vanlı Furkan kardeşime selamlar olsun. Aynı ortamı paylaştım Fatih Etingun, Mami Birlik, Sertan Yeler, Ramazan Akşin, Kadir Bilgiç, Onur Kale, Hasan Atan ve Adnan İlhan Özdemir kardeşlere de selamlarımı iletiyorum. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2 A4 koğuştan Onur Kale, başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Akabinde aynı sofrayı paylaştım derlerim kadim dostum Kadir Bilgiç, Mami Birlik, Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Ertan Yeler, Fatih Etingun, Mardinli Apo Güven, Yiğitcan Demirtaş ve farklı kurumlarda ve koğuşlarda yatmakta olan Serhat Mengüç, Süleyman Akbulut, Kadir Kır, Kadir Tosun, Şahin Gökalp'e selam olsun. Eyüphan'dan Ekilir Bir Gün şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. İkinoğlu A4 koğuşundan Abbas Can ben, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selamlar olsun. İkinoğlu A4 koğuşundan ben Abbas Can, koğuşumuzun adaletini sağlayan Poçalı Serhat ve Vanlı Furkan'a selam olsun. Aynı ortamı paylaştım Adnan İlhan Özdemir kardeşler, Sertan Yeler, Bülent Dernek, Diyar Sert, Fatih Kaya, Mami Birlik, Baran Koçan, Fatih Etingun ve bütün eski İzmir çocuklar.

Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ahmet Ayaz. Benim için çok değerli olan babaların babası kral atamız Mümin Doğan. Allah senden razı olsun. Başta benimle aynı kaderi paylaşan ağır reis Emre Doğan. Yakışıklı kardeşim Big Boss Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Boğhan, Güner Uyar, Cihan Kaya, Baran Kılıç, Adilcan hep bildik Ferdi, Meşe Koparan, Emre Ateş, Emircan Yatan, Mesut Turan, Hıdır Akgün, Fırat Ercan Doğan ve kralın değerli çocukları ve kirveleri kimsesizlerin babası Emrah Doğan, Paçalımız Erkan Doğan, Aslanımız Mümincan Doğan, Murat Akla, Yılmaz Aktaş, Geceyi Aslan kardeşim, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Alim bin bilir bir söyler, cahil bir bilir bin söyler konuşun. Siz zamanı var, acelesi yok, bugün değilse elbet bir gün. Ben T4 A2 Doğanlar Koşulan Ferdi Meşe Koparan, benim için çok değerli amcam Kral Mümin Doğan, başta benimle aynı kaderi paylaşan Reis A. Emre Doğan, Big Boss kardeşim Barış Doğan, Adem Kaya, Fafi, Salih Dursun, Emre Buhan, Adilcan hep bildik, Baran Kılıç, Emrah Demir, Güner Uyar, Emircan Yatağan, Emre Ateş, Hıdır Akgün, Cihan Kaya, Ahmet Ayaz, Mesut Turan,

Murat Ercan Doğan, Ferhat İştek, Kral Amcamın Derleri ve Kirveleri, Lider Emrah Doğan, Façalı Gözükara Erkan Doğan, Yakışıklımız Mümincan Doğan, Köylü Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Ali Sürget, Gece İki Gözüm, Big Boss Barış Doğan'ın sözüyle bitir.

Şimdi Mümin Doğan Adalet'in Hazreti Ali'nin kılıcı gibi keskin ağa kardeşim Emre Doğan sempatik kardeşim Big Boss Barış Doğan kardeşlerin Fafi Salih Dursun Adem Kaya Cihan Kaya Ahmet Ayaz Adıcan hep bildik Emre Buhan Fırat Ercan Doğan Baran Kılıç Emre Ateş Emirhan Yatan Güner Uyar Ferhat İştek Mami Çelik Lider kardeşim Emrah Doğan Façalı kardeşim Erkan Doğan Yeni Mümin Can Doğan gece Big Boss kardeşim Barış Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kırılacak dalımız yok gücü yeten varsa ağacı kökten söksün. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Emircan Yatan. Benim için çok değerli olan koğuşumuzun lideri benim de öz dedem Kral Mümin Doğan dedemin adaleti. Hazreti Ali'nin kılıcı kadar keskin ve doğrudur. Sen bizim canımızsın kral dedem. Benimle aynı kaderi paylaşan başla ağdayım Emre Doğan Can abim Big Boss. Barış Doğan Adem Kaya Fafi Salih Dursun Güner Uyar Emre Buhan Adilcan hep bildik Ahmet Ayaz Ferdi Meşe Koparan. Yunus Emre Ateş, Baran Kılıç, Çıdır Akgün, Emrah Demir, Ferhat İştek, Bora, Şimşek, Fırat, Ercan Doğan, Kral Dedemin Derleri, Abilerim, Lider Abim, Emrah Doğan, Gözü Kara, Façalı Abim, Erkan Doğan, Dostum Mümincan Doğan, Suç Ortağım, Vural Üssün, Kralın Kirvesi, Köylü Baba Dergahı'ndan, Murat Akta, Yılmaz Aktaş, Köylü Baba Dergahı'na selam olsun. Ben T4 A2 Doğanlar Koğuşu'ndan Eskişehirli Baran Kılıç, Kadın Kapalı'da Yatan, C9'daki Dilan Radyo Başına. Sadakat sevginin sessiz ama en güçlü halidir. Yolun nereye giderse gitsin benim kalbim hep kavuşacağımız ana koşuyor. Bir fotoğrafına bakıp bin defa iyi ki diyorum. Sen yeter ki güçlü ol, seni çok seviyorum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben C ondan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Başta olmak üzere kardeşim Kamuran Kaya, Birkan Polat, Orhan İşmarcı, Furkan Çubukçu. Taşkın Eleftos, Keko Fırat, Sinan Dar, Rafet Kale, Murat Akta, Çapa Hakan, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Okan Erbaş, Cihan Bal, Ekrem Birlik, Burak Menderes, Murat abi bu ismini yazdıklarım ve yazamadığım tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya, Gaffo, Ahmet, Berhan Teliman, Serhat Çelik, Murat Baba, Tayfun Demirdaş, Efe Genal, Eşref Duman, Yılmaz Sak, Güneş Sak, Recep Yıldırım, Ramazan Yaman, Ömer Patır, Engin Avşar, Yavuz Selim Baydar, Müslüm Adıyaman, Murat Durupınar, Mahmut Abaylı, Mesut Tokay, Yıldızlı, Muro, Ferdi Demir, İbrahim Meydanoğlu, Ozan Bayar, Mustafa Aydın, Murat abi bu ismini yazdım ve yazamadım. Tüm dostlarıma selamlar olsun, saygılar doktor.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben Yamanlardan Nurullah Öncü. Aleykümselam Nurullah kardeşim. Buradan değerli dayımız Sebahattin Yalçın, yani Salo dayımıza selam eder, ellerinden öperiz. Ayrıca değerli abilerim Azat Başak, Kemal Acar, Taşkın Eleptoz, Mehmet Öncü, Üçnoğlu'da olan yeğeni Muhammed Öncü, dost ve kardeşlerimiz Ferhat Arslan, Hakan Fırat Epik, yani Bucalı Uzun, Harun Tarduş, bu kardeş ve dostlarımıza selam olsun. Ayrıca Escobar abim Fırat Gezgin, Konya Yüksek Güvenlik'te olan dayım Şehmus Gezgin, Kandıra F tipinde olan Nizam Gezgin babamıza ve Raif Ceviz Kıran abimize bin selam olsun. Gecenin en güzel şarkıları bu değerlilere ve değerli abim Murat Bingöl'e armağan olsun. Sağ olasın Nurullah kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Tepecik Tenekeli Mahallesi'nden Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran. Aleykümselam Berdan kardeşim. Burada başta abim Fırat Gezgin olmak üzere benim için ayrı önem arz eden Kuruçay Mahallesi'nin tek geçerlisi dayım Erkan Ecellioğlu Ceviz Kıranların varisi Veli Ahtı Aslan kardeşim Cio Yaşar Doğanay Ceviz Kıran. B11 koğuşuna bulunan dost abi kardeşlerim Akın Dal, Vedat Vermez, Nurullah Öncü, Atakan Karadere, Hasan Kula, Yusuf Kaçar, Ahmet Ayhan Aydın, Furkan Alkaş, Oğuzhan Demirci'ye bin selam olsun. Ayrıca Kocaeli Kandıra F tipinde yatan aslan babam Raif Doğanay Ceviz Kıran ve yanında olan dedem Nizam Gizgin'e de selam eder, ellerinden öperim. Çalan en güzel şarkılar Mert olan tüm kader mahkumlarına armağan olsun.
1: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la gönülden gönüle devam edecek.

On koğuşuna Yiğitcan, akün aleyküm selam Yiğitcan kardeşim. Başta yıllardır kader birliği yaptım. Can dostum Ekrem Güneş olmak üzere Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Iğdır Ak, Celal Gezer, açıkta bulunan Pusat Evren abime, canım kanım kuzenim Furkan Çubukçu ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan aslan dostum Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi ve bu değerli dostlara selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Benden aldıklarını iyi sakla, bir gün mutlaka tahsilata geleceğim. Yiğitcan Akgün. Selamünaleyküm kıymetli mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B 10 koğuştan Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Aleyküm selam Çağrı kardeşim. Aynı ortamda kader birliği yaptım dostlarım ve kardeşlerim olmak üzere Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Sertaç Akın, Hüseyin Gezgen, Urlalı Yiğit Çağlar, Hasan Çömlek, Emre Atmaca, Halil İbrahim Kayıkçı ve açıkta yatmakta olan reisim aslan abim Pusat Evran ve son olarak kan bağımız olmasa da can bağımız olan adı gibi yiğit dostum Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Sözümden başka deliliğim, Allah'tan başka vekilim yoktur. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm mahalle büyüğüm Murat Bingöl abim. Ben T2B 10 koğuşundan Mersin Pınarlı Çağrı İşçi. Aynı kampüste bulunduğumuz abi kardeşlerime hitaben başta canım kanım olan reisim aslan abim Pusat Evran, Çakır Ayhan Yalçınkaya, değerli dayım Paslı Kemal Eriş, Hakçan Kanık, Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şah Çiyankurt, Ekrem Güneş, Çetin Gezek, Yiğitcan Akgün, bu derlere bin selam olsun. Kararsızlık insanı tehlikeye, korkaklık ölüme, cesaret ise zafere götürür. Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B 10 koğuşundan Ekrem Güneş. Aleyküm selam Ekrem kardeşim. Öncelikle değerli abilerim B7 koğuşuna olan Azat Başak, boksör Mahmut Aygün, Şah Çiyankurt abilerime çok selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Allah yardımcımız olsun ve kader birliği yaptığım can dostum Yiğitcan Akgün'e, Çetin Gezek abime dostum, Mersin Pınarlı boksör Çağrı İşçi kardeşlerim Urlalı Yiğit Çağlar, Hüseyin Gezgen, Celal Keser, Sertaç Akın, Hasan Çömlek, Yaşar Dursun, Uğur Çeliğe bin selam ederim. Özgür günlerde görüşmek dileğimle Ekrem Güneş. Selamünaleyküm Murat abi, yayınlar. Ben Menemen Cezaevi C2 koğuşundan Efe Genel. Aleyküm selam Efe kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, akabinde koğuşumuzda bulunan Alaçatılı Batuhan Başar, Muhammed Çetin, Muhammed Kılıç, İsmail Moral, Murat Altunda, Harun Güven ve aynı kurumda bulunduğum Doktor Zeki Kaya'ya selam olsun. Murat abi, dostlarım ve abilerim için Ahmet Kaya'dan "Hani benim gençliğim, çalarsan sevinirim" son olarak bu sözümle tamamlamak isterim. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilemez. Kula kulluk etmeyenlere selam olsun elbet. Açılır bu zindan kapıları özgürlüğe. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Efe Genal. Selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan Efe Genal'ın babası Murat Genal. Aleykümselam Murat abim. Öncelikle evladıma sonsuz sevgilerimi iletiyorum. Biraz daha sabır babacığım. Bugün olmazsa yarın olacak. Rabbim her zaman doğrunun ve dürüstün yanında. Bizim kendimize olan güvenimiz sonsuz. Aslan olma Müslüm Gürses'ten sabret şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Koşullar her ne olursa olsun, biz her zaman senin yanında destekçiniz babacığım. Kendine dikkat et. Herkese selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Allah'a emanetsiniz. Güzel günler yakındır. Selamünaleyküm Murat abi, ben Buca'dan Menemen Cezaevi C2 koğuşuna bulunan aslan kardeşim Efe Genal'ın abisi Mustafa Genal. Aleyküm selam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı koğuşu paylaştığı tüm değerli abilere, kardeşlerime selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rabbim hepsinin yardımcısı olsun aslanım. Sen hep moralini yüksek tut. Rabbim bir kapıyı kapatıyorsa diğer kapıyı açıyordur. Güzel günler bizi bekliyor. Çok az kaldı. Sabrın sorun. Selametleri biricik kardeşime Yener Çevik'ten birader şarkısı armağan ediyorum. Ve şu sözümle tamamlamak istiyorum. Doğruların gözle görülmeyen orduları vardır. Güneşin sözü var elbet. Bir gün bizim için de doğacak. Aslan kardeşim şartlar ne olursa olsun her daim yanındayım. Rabbime emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi, biz T2A15'ten Çimen Tepeli Çakır ve Bilal Ayık kardeşler. Aleyküm selam kardeşlerim. Koğuşumuzda bulunan değerli dostlarım ve kardeşlerim başta Bornovalı Caner Güneş olmak üzere Uğur Vartin, Mustafa Malatya, Botan Kartal,
İskandinav Kartal, İsmail Ediş, Berkaya, Volkan Durna, Çimentepeli, Mehmet Alp, Hakan Can, Artil Çimentepeli, Hayati, Meydancılar Kralı, Sergen Lafanlar, Şahin Öztürk, Reis Ömürcan Demirci, bu değerli dostlarımıza ve kardeşlerimize Halit Bilgiç'ten Özgürlük Çiçeği armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimizin sözüyle kapatmak istiyorum. Ölmekten sadece yaşam.

kadınlar korkar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2A15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tinas. Aleykümselam Fırat kardeşim. Koğuşumda bulunan değerli dostlarım başta Bilal Ayık olmak üzere. Akabinde bulunan değerli dostlarım Bornovalı Caner Güneş, Berkayan, Mehmet Alp, Hayati Özkan, Volkan, Durna, Şahin Öztürk, Eyüp Sayan, Serhat Yalçın, Olgun, Polat yani Dara, Muhammed Kılıç, Somali, Arda, Özdirek, Kuşadalı, Ayhan, Kalburcu. Bu derdi dostlarıma Fikret Delikanlı'dan ne zormuş armağan olsun. Geceyi Caner kardeşimin sözüyle kapatmak istiyorum. Cesaret dağında korku rüzgarları esmez, aslan gibi yaşayın. Murat abi ben T2A15'ten Çimentepe'li Çakır yani Fırat Tınas A19'da bulunan derdi büyüklerim Nusret Ak'tan Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu abilerime selam olsun ve aynı ve farklı kurumda olan abilerim ve dostlarım Mustafa Malatya, Davut Altınışık, Tamer Demirtaş, Tayfun Demirtaş, Erdem Çakıcı, Fransız Kadir'e selam olsun. Hece Herdem'den hücüme güneş doğmuyor. Bu şarkı armağan olsun. Çakır yani Fırat Tınas.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TK10 Bornovalılar Koğuş'tan Bornovalı Alican Coşkun. Aliço aleykümselam Alican kardeşim. Koğuş'umuzda yatmakta oldum. Can dostum Volkan Ural, Mehmet Güler akabinde Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Sebeplerimizi bilmiyorsan seçimlerimizi yargılama. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bornovalılar Koğuşu'ndan T2C10'dan Bornovalı Volkan Ural. Aleykümselam Volkan kardeşim. Koğuşumuzda yatmakta olduğum can dostum Alican Coşkun, Mehmet Göler akabinde Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon kardeşlerime selam ederim. Değerli abimiz canımız Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperim. Ahmet Kaya'dan Oy Benim Canım şarkısı tüm hapishaneye gelsin. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuşu'ndan Bornovalı Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Koğuşumuzun huzurunu sağlayan can abilerim Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural akabinde dostlarım Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Baran Özçağlayan, Umutcan Akbaba, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon dostlarıma selam ederim. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Can abim Alican Coşkun der ki sebeplerimizi bilmiyorsanız seçimlerimizi yargılamayın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 Bornovalılar Koğuş'tan Baran Özçağlayan. Aleykümselam Baran kardeşim. Koğuşumuzun adaletinin hakkını veren değerli abilerim Alican Coşkun ve Volkan Ural, can abim Mehmet Güler akabinde dostlarım Yusuf Keskin, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Mersin Pınarlı, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Ay ve Alsancaklı Japon'a selam eder. Değerli abimiz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Ahmet Kaya'dan Nereden Bileceksiniz şarkısı Bornovalılar Koğuşu'na ve abilerime Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat dayıcım, ben yeni Yusuf Keskin. Sağ olasın, aleykümselam Yusuf'um. Senin aracının abilerime ve dostlarıma selam göndermek istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda olan değerli abim Engin Avşar, Mert Eko Kahraman, Mustafa Küreş, Hasan Deniz Daykolu, Engin Kaya yani Parlak, dostum Mur Hocam Peker ve değerli can abilerim Serdar Özcan ve Alican Coşkun'a selam ederim. Eko Kahraman abim der ki gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olmayan saltanat kuramaz. Halit Bilgiç'ten Bu Canlılara Bizi Kırmaz şarkısı armağan.

Selamlar İlki Murat abi. Ben T116'dan Kale Hendek aynı koğuşta. Aleyküm selam. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Dostum Osman Temel, dostum Diyar Kardeş. Karşıyakalı Üçer yani Mehmet Salman. Necdet Portakal, iki gözüm Emin Aslan yani Balta, Muhammed Ali Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır yani Cano, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktay, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenan, Beytullah Volkan, Bineker, Selahattin Kemençe. Bu kayda değer dost ve abilere selam olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. Biz o hikayeyi kurttan dinledik. Not: Ahmet Aslan Minnet Eylemem şarkısını Aslan dostum Osman Temel'e armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Ali Endek. Aleykümselam Ali kardeşim. Öncelikle Kandıra F-Tipinde yatmakta olan amcam Raif Ceviz Kıran Doğan'a ellerinden öperim, selamlarımı yollarım. T3'te bulunan kardeşim Ergül Gül Fidan, T4'ten kardeşim Davut Alat. Dostum Berdan Batın Doğan'a, abim Fırat Gizgin, dostum İslam Yaşam Doğan, abim Murat Değirmenci oğlu, abim Ali Yeşil, Cem Polat Özcan, amcam Kaleli Cisselo, Cikselo, Gurur Şahan Demir, Devran Kara, dostum Doğan Öz, Serhat Aydındır, Muhammed Bilgili, Serhat Yazan, Ferhat Er. Bu kayda değer abi ve dostlara selam olsun. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B16'dan Aktepe'li Osman Temel. Aleyküm selam Osman kardeşim. Aynı koğuşta bulundum dostlarım. Ali Endek dostum, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Necdet Portakal, Ahmet Bora Çoban, Emin Aslan, Muhammed Ali Tütüncü, Mustafa Toprak, Yunus Özer, Enes Aydındır, Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Mesut Dadaş, Bayram Koç, Yiğit Kenantik, Beytullah İbret Volkan, Bineker, Selahattin Kemençi, Özberk Güneş, Enes Aslan, Niyazi Kara, Orhan Bayram, Tarık Ersöz. Bu kayda değer dost ve abilere selamlar olsun. Murat abi, ben T1B16'dan Emin Aslan yani EFO, aynı koğuşta bulundum. Can abilerim Ali Endek, Osman Temel, Necdet Portakal, diğer kardeş Mehmet Salman, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, ünlü şarkıcı Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kenan Tik, tüm kayda değer abi dostlara selam olsun. Not: Sen cansın Murat abi, sana da hayırlı yayınlar Eyüphan, 3 gecedir yatamadım şarkısı Aslan abim Ali Endek. Ali Enes'e armağan olsun. Sağ olasın Emin kardeşim. Sağ olun sizler de. Murat abi, ben T1B16'dan Necdet Portakal. Aleyküm selam Necom. Aynı koğuşta bulundum abi ve dostlar olmak üzere. Reis Ali Endek, Osman Temel, diğer kardeş Karşıyakalı Uçe yani Mehmet Salman, Emin Aslan, Muhammed Tütüncü, Yunus Özer, Ahmet Bora Çoban, Enes Aydındır, iki gözüm Ozan Özgür Hak'tan, İbrahim Oktar, Kemal Kaya, Volkan Bineker, Selahattin Kemenç. Aynı kurumda yatmakta olan Aslan abim Caner, Batur, Nihat Said, Faik Ölçen, Berdan Batın Doğan'a, İslam Yaşam Doğan'a, Mete Beydilli, Tatar Berkan, Aslan abim Kadir Portakal, Mehmet Demirkıran. Bu kayda değer abi kardeşlere selam olsun. Murat Şampınar'dan Mapus Sanzası şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim, sana da hayırlı yayınlar. Sağ olasın Necan.

0: Murat abi, ben Take It Joe'un Bornova koğuşundan Şerifcan Avcı, aleyküm selam Şerif kardeşim. Koğuşumuzun derdi insanları Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, işin hakkını veren Can abim Mehmet Güler, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, kalenin altın çocuğu Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Umutcan Akbabam, Mehmet Topçu, Serhat Ay Alsancaklı, Japon'a bin selam eder, derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, sevgide özgür, saygıdan mecbur. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC Bornovalılar koğuşundan Yunus Akça Koca, aleykümselam Yunus kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Güler abim, akabinde Şerefcan Avcı, Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Değerli büyüğümüz Serdar Özcan abimize selam eder, ellerinden öperiz. Alican Coşkun ve Volkan Ural abim der ki, bizi aldatan bizden değildir. Hece Herdem'den Gül Edersin şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornavalılar koğuşundan Muhammed Yıldırım, aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Bornavalı Alican Coşkun ve Bornavalı Volkan Ural, gariplerin amcası Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Mehmet Topçu, Serhat Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. Değerli abimiz İzmir'in candanı Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Kazım Koyuncu'dan Çırpınırdı Karadeniz, bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben TKC 10 Bornovalılar koğuşundan Umutcan Akbaba, aleykümselam Umutcan kardeşim. Koğuşumuzun önde gelen can abileri Bornovalı Alican Coşkun ve Bornovalı Volkan Ural, Yeşilay Derneği'nin başkanı Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akça Koca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Serdar Aycan Alak ve Alsancaklı Japon'a selam olsun. Derdi büyüğümüz Serdar Özcan'a selam eder, ellerinden öperiz. Murat Şampınar Mapus Ransız şarkısı abilerime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3C 10 Bornovalılar koğuşundan Mehmet Topçu, aleykümselam Mehmet kardeşim. Koğuşumuzun derdileri Bornovalı Can abim, Alican Coşkun ve Volkan Ural, Mehmet Güler abim, akabinde Baran Özçağlayan, Yusuf Keskin, Muhammed Yıldırım, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Umutcan Akbaba, Serhat Ay, Can Alak ve Alsancaklı Japon'a bin selam ederim. İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'a da selam eder, ellerinden öperiz. Serdar abi, senin yolun bizim yolumuzdur der ya bedavacı annem, tüm hapishane armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15'ten Kent ikili Kamil Çatalar, aleykümselam Kamil kardeşim. Başta abim Azat Özışık olmak üzere dostum Okan Erbaş, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, Mustafa Demir ve beylerim Fuat Yüce Yıldırım Sütçü, akabinde Selami Arman, Şenol Tarhan, Utku Yapıcı, Akın Apaydın, Taner Uzun, Mustafa Musaf Furkan, Tuna Tarık Ulusoy, Cem Budak, Veli Demircan, Hasan Erdoğan, Şemiklerli Osman Barış, Seyitan Bozbey, bu kıymetli dost abi kardeşlerime selam eder ve derim ki, benim en güzel hikayemi en güvendiğim dostlarım yazdı. Bugün çalan en güzel şarkılar abim Azat Özışık ve koğuş arkadaşlarına gelsin. Ben Kent ikili Kamo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15'ten Muhammed Yılmaz, aleykümselam Muhammed kardeşim. Başta canım kanım abim Azat Özışık olmak üzere Ağdayı Taşkın, Eleftoz, Engin Afşar, Keko, Fırat Öztaş, Deren, Resul Yıldız, Ferdi Kızılkaya, Dersimli Fırat Dayı, Hüseyin Küçük Çıplak, Serkan Kiremitçi, Cem Özek, Vedat Akyol, Kadir Özek, Ertan Nayman, Fırat Özışık, Fatih Özışık, Utku Yapıcı, Apo, İlba Şahçıyan, Kurt, Cüneyt Çetin, Güneş Sak, Ayhan Eres, Okan Erbaş, Polat Denerli, bu kıymetli insanlara Meremen B15 koğuşundan selamımız bakidir. Ben Diyarbakırlı Muhammed Yılmaz ve Azat Özışık. Unutulanlar unutanları asla unutmazlar. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen B15 koğuşundan Toroslu Polat Denerli, aleykümselam Polat kardeşim. Başta değerli amcam Fuat Yüce, kıymetli abim Azat Özışık ve başka hapishanelerde yatmakta olan abilerim, dostlarım Mehmet Fatih Özışık, Fırat Özışık, Devran Yüksek, Emir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Abdullah Yerinci, Gürcan Akçam, Mehmet Demir, Engin Avşar, Poyraz Sayıcı, Toprak Çelik, Ozan, Ahmet Kartal, Resul Kartal, Aytaç Ulu Ağaç, Arda Bakır, Murocan Peker, Umut Oğuzveren, Can Dostum, Alpaslan Aldanmaz, Uğurcan, Bilgi, Bilal Çetin ve Kadın Kapalı'da yatmakta olan Canım Kanım Buket Polat. Bu değerlere canı gönülden selamlar olsun. Unutmayalım ki insanların kimlikleri güç ve makam sırasında ortaya çıkar. Ali Kınık yalnız değilsin, abim Azat Özışık ve bu değerlere armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen B15 Koç'tan Diyarbakırlı Şenol Tarhan. Aleykümselam Şenol kardeşim. Başta abim Azat Özışık ve akabinde Kadir Namak, Onur Büyüksu, Devran Kotancı, Mami Kaplan, Tayfun Demirdaş, abim Kamil Çateler, Selami Arman Polat, Denerli Tolga, Çalış Nihat Büyüksu, Berdo Kınacı, Adem Sabırlı, Fatih Özışık, Fırat Özışık, dostlarıma ve abilerime çok selam ederim. Diyarbakırlı Şenol Tarhan der ki ya Mırın ya Azadi.
1: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKC10 Bornavalılar Koğuşu'ndan bulunan Mehmet Güler. Canım kanım yol kardeşim, yol arkadaşım Bornavalı Ali Can, Coşkun Ali Çobe, Volkan Ural. Sizler benim en kıymetlimsiniz. Akabinde Baran Özşağlı, Yusuf Keskin, Şerefcan Avcı, Yunus Akçakoca, Muhammed Yıldırım, Mehmet Topçu, Umutcan Akbaba, Serhat Aycan Akçin ve akabinde Japon'a selam ederim. Kalbi gönlü bir olan İzmir'in değerli abisi Serdar Özcan'ın ellerinden öperim. Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaya şarkısı tüm kardeşlerime armağan olsun. Selamünaleyküm değerli abimiz Murat Bingöl. Ben TKC10 Bornavalılar Koğuşu'ndan Ali Can Coşkun. Aleyküm selam Ali Can kardeşim. Koğuşu'nda kader birliği yaptı. Bornavalı Can abim ve dostum Volkan Ural özü sözü bir abim Serdar Özcan. Başka hapishanelerde yatmakta olan Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Tayfun Erkaya, Ece Erdal, Yıldırım Kemik, Eyüp Yıldırım abilerime T2 A17 kardeş koğuşun derlisi Serhat Avşar, T3 A5 koğuşun olan Can dostum Çınar Birlik, Baran Kayalar, T4 A11 koğuşundan Bornavalı Şerefcan, Can Polat, Tarla Belen, Menemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser'e selam ediyorum. Tüm mahkumlara selamlar olsun. Biz Bornavalılar T2C10 koğuşundan Alican Coşkun, Ali Çove, Volkan Ural, Can kardeşlerimizin derlileri Mersin Pınarlı Umurcan Akbaba'nın dostu Emir Yıldırım, Yunus Akçakoca'nın derlisi Velat Yüce ve Muhammed Yıldırım'ın derlisi Berat Yıldırım'a selam eder. Selçuk Toprak kardeşimin eşi Canı Aslı Aydınar ve Kadın Kapalı C18 koğuşundaki abla kardeşlerimize Hakan Altun'dan Kavuşmalıyız şarkısını armağan ediyoruz. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4 A5'ten Kadir'da. Aleykümselam Kadir kardeşim. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün B18'de yatan Suat Konuk abi. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayın, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan, Altun Eren, Arslan, Baran Erol, Alman Okan, Bornavalı C, Burak Ay, T1'de yatan Resul Yıldız, Menemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ. Murat abi ben T4 A5'ten Kadir Dağ. Beraber kader birliği yaptım. Osman Elçi, Onur Çelik ve Kaya Akgün. B18'de yatan Suat Konuk abim. Akabinde A8'de yatan Ferhat Arslan, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Tatü İsmet Dayı. Aynı kurumda bulundum. Ayhan Yalçın, Harun Görür, Emre Demircan, Muhammed Talha Kılıç, Cem Güler, kardeşlerim Erencan Altun, Eren Arslan, Baran Erol, Alman Okan Bornavalı, C ve Burak Ay. T1'de yatan Resul Yıldız, ben hemen cezaevinde olan abim Mahmut Abaylı ve Muhammed Özcan'a bin selam olsun. Kaybetme korkusu olanın kazanma şansı yoktur. Allah'a emanet olun. Kadir Dağ.

16'dan Mert Şen Seçer, aleykümselam Mert kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulunduğum abi, kardeş, dostlara selam göndermek istiyorum. Başta Aslan abim Türk Gencay ve iki gözüm Erzurumlu Halil Nar. Derdi abim Gürçeşmeli, Mustafa Çakır, Ferhat Akgül, Selçuk Polat, Emrah Timur dostlarım, İsmail Can Kırman, Roşat Demir, Uğur Savcı, Bornavalı Dedos, Sezgin, Orçun, Metin, Barış Korkmaz ve Emre Yıldırım. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abim Kerim Genç, kardeşim Emre Berber ve Mehmet Hamamcı'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Hayatın zorluklarıyla mücadele edemeyen güzelliklerine varamaz. Mert Şen Seçer. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1C16'dan İsmail Can Kırım'a radyonuz aracılığıyla selam göndermek istiyorum. Aynı ortamı paylaştım. Abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Çampak, Ferhat Akgül, Uğur Savcı, Şiar Yağız, Emi, Emrah Timur. Akabinde dostlarım Mert Sen Seçer, Roşat Demir, Orçun, Metin Bornavalı, Sezgin yani Dedo, Emre Yıldırım. Ayrıca kurumda bulunan abim Samet Özdemir ve kardeşlerime, abim Kürşat Yıldız'a, dostum Bulut Yıldız, Mehmet Akan ve Ahmet Gayret abime selam ederim. Ve kadın kapalı da bulunan Murat Çampak'ın derdesi Mizgin Aylak yengeme de selam ederim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Emrah Timur, aleykümselam Emrah kardeşim. Başta canım kanım öz abim Coşkun Timur yani Coş Baba, aynı ortamı paylaştım. Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Murat Canpak, Roşat Demir, İsmail Can

Mert Sen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo, Uğur Savcı, Rus Çiko, bu derlere selam ederim. Özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Murat abi, bu derlere Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam çalarsan sevinirim. Sana da iyi yayınlar Murat abi. Gecen güzel olsun. Sağ ol Emrah kardeşim hepimize. Selamünaleyküm Murat abi, iyi yayınlar. Ben bir nolu C16'dan Sezgin Yardımcı yani Bornovalı Dedo. Aleyküm selam Sezgin kardeşim. Öncelikle mahalle çocuklarıma Vedat Duman, Emrah Duman, Doğan Duman ve aynı ortamı paylaştım. Başta değerli abim Türk Gencay olmak üzere. Erzurumlu Halil Nar, Gürçeşmeli Mustafa Çakır, Murat Çampak, Şiyar Yaz, Selçuk Polat, Emrah Timur, Rus Çiko ve dostlarım Roşat Demir, Mert Şen Seçer, İsmail Çankırma ve yakışıklı kardeşim Orçun Metin'e bin selam ederim. Son olarak geceye bir söz. Mutlu son yoktur, mutlu anlar vardır. Bazı insanlar bunları çoğaltmak için savaşırlar. İyi yayınlar Murat abim. Sevgilerimle Bornovalı Dedo. Ayrıca öz abim Emrah Yardımcı'ya da selamlar olsun. Sağ olasın Sezgin kardeşim. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben T1C 16 koğuşuna yatmakta olan Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden Ferhat Akgül, başta abilerim Mehmet Akgül ve Korkut Akgül olmak üzere kardeşlerim Tarık İç Yılmaz, Muhammed Sayın, değerli dostlarım Gencay Demir, Erzurumlu Halil Nar, Emrah Timur, Mustafa Çakır, Vedat Duman, Serkan Şahin, İsmail Cankırman, Mert Sen Seçer, Selçuk Polat, Roşat Demir, Şiar Yaz, Uğur Savcı, Sezgin Yardımcı ve kardeşim Murat Çampak. Değerlisi yengemiz Mizgin Ayla'da bin selam ederim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. İstisnalar hariç beni tanıyan tüm kader mahkumlarına ve tüm Bayraktar çocuklarına bin selam olsun. Biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız ve selam. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Aleykümselam Doğukan kardeşim. Senin aracının elinde aynı kampüste bulunan dost ve abilerime selam göndermek istiyorum. Başta Menemen'de bulunan canım karım aslandayım Ömer Çörek, Gafu Ahmet Bağcı ve derdesi Baran Bağcıcan dostum Gurur Şahan Demir, Ali Aksoy yani Paladay, Erkan Tan, Celal Maden, Orçun Meter, Roşat Demir, Taner Yeşildal, Erkan Pehlivan, Muzaffer Tatlı, Serdar Gündür, Batuhan Çalıkuşu, Barışcan Şen, Adnan Doğan, Umut Fidan, Doğu Kenan oğlu Yunus Kara. Bu derlere ve istisnalar hariç beni tanıyan bütün dostlara bin selam olsun. Ben Doğukan Bulut. Murat abi ben T1C8'de yatmakta olan Doğukan Bulut. Burada kader birliği yaptım dost ve kardeşlerim başta Devran Karan, Görkem, Akyüz, Kaleli, Müslüm, Api, Mehmet Ildız, Volkan, Fırtına, Adem, Koca, Pınar, Veysi, Şimşek yani Goşlu, Selman Şahin, Kemal Demirel, Hüseyin Tilep, Ege Akoyun, Ege Yalnız, İsmail Şahin, Ali Düzdek, Taha Özkaya bu derlere bin selam ederim ve aslandayım Ömer Çörek'in şu sözüyle bitirmek istiyorum. Çakalların saltanatı ayak aslan ayağa kalkana kadardır. Ben Doğukan Bulut. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aleykümselam Veysel kardeşim. Burada kader birliği yaptım dost ve abilerim. Öncelikle Devran Karahan, Kaleli Müslüm, MG, Doğukan Bulut, Volkan Fırtına, Salih ve Can Ali Yaş kardeşler, Abim Mehmet. Yani Mehmet Aldız, Ege Yalnız, Ege Akoyun, Selman Şahin, İsmail Şahin, Atakan Ecelloğlu, Çağdaş Epbektaşoğlu, Adem Kocapınar. Bu değerlere bin selam olsun. Özgürlük sofrasında buluşmak dileğiyle bu değerlere Ahmet Kaya'dan metris önünde armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Murat abi ben T1C8 koğuşuna yatmakta olan Veysel Şimşek. Aynı ve farklı kurumlarda bulunan abi ve kardeşlerim öncelikle Ramazan Şimşek, Müslüm Şimşek, Berkan Kaya, Emre Tanyeli, Umut Yılmaz, Boran Görer, Arda Ceren yani Gattar, Tony, Mehmet Özdemir, Şirin, Aslan, Ali, İlhan, Baran Bağcı ismini yazamadım ama beni tanıyan ve seven herkese selamım bakidir. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle bu canlar Enver Yılmaz'dan su misali armağan olsun. Ben Veysel Şimşek. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C8'den Devran Karahan. Aleykümselam Devran kardeşim. Senin aracınla aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tarduş, Gurur, Şahan Demir, Murat Değişmez, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Alican Yaşar, Erkan Tan, Efe Can Taş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyabetle diyelim bu derlere armağan.

Murat abi, ben T1C8'den Devran Karahan, senin aracılığın ile aynı kurum ve kampüste bulunan dost abi kardeşlere selam göndermek istiyorum. Başta Doğukan Bulut, Harun Tardış, Gurur, Şahan Demir, Murat Değirmen, Ali Endek, Roşat Demir, Serdar Gündür, Uçi, Mehmet Salman, Ali Can Yaşar, Erkan Tan, Efe Cantaş, Emre Yücel, Erkan Pehlivan'a bin selam olsun. Siyah Bent'le diyelim.

0: Hatta ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, aleyküm selam İsa Can kardeşim. Birin oğlu A19 koordinatan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız. Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksan, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tikiz, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimseyi ölümden kurtarmaz. Aslan gibi yaşayın Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna atan Aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına selamlar olsun. Murat abi ben Bayraklı'dan İsa Can Biler, bir nolu A19 koğuşuna yatan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptı. Abileri, kardeşleri, dostları başta amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Mete Dökme, Saptar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadir Can Yiğit, Batıkan Tiki, Serhat Karataş, Habib Can Gökçe, bu isimlere bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki, korku kimse ölümden kurtarmaz, aslan gibi yaşayın. Bayraklı, Bornova, Manavköy çocuklarına da selam olsun.
1: Harun Tardoş katkılarıyla

Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1C16'dan Şiar Yağız. Aleykümselam Şiar kardeşim. Buradan dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nargür, Çeşmeli Mustafa Çakır, Selçuk Polat, Ferhat Akgül, Sezgin Yardımcı yani Bornovalı, Dedo, Murat Çampak, Ahmetli, Roşat Demir, Uğur Savcı, Emrah Timur yani Emmi, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Okan Sarıgül, Vedat Duman aynı kurumda bulunan Mehmet Latif Ökmen, Namı Der, Beyaz Melek ve Mehmet Veysel Pek Yüce bin selam eder ve kardeşim Bornovalı Dedo'nun sözüyle bitirmek isterim. Adına yaşamak dediğimiz bu savaşta en güçlü silahımız vazgeçemediğimiz gülüşlerimizdir. İyi yayınlar Murat abi, sağ ol Şiar kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Birnoğlu C16 koğuşundan Orçun Metin. Aleykümselam Orçun kardeşim. Aynı ortamı paylaştım abilerim, başta öz abim olan Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Murat Can Bak, Can abim Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır ve Aslan dostlarım Roşat Demir, İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Barış Korkmaz, Uğur Savcı, yakışıklı abim Bornavalı Dedo Sezgin. Ayrıca aynı kurumda bulundum Emir Kepeli, Doğukan Bulut, Gurur Şahan Demir, Barış Can Sen, Seyman Erişti, Yıldırım Bozda ve Mert Kaan Kılıç Aslan'a selam ederim. Murat abi, burada şerefiyle atan tüm mahkumları Rabbim tez zamanda ailelerine kavuştursun. Son sözüm öz abim olan Türk Gencay'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Ben kusurlu biriyim. Kusursuz bir Allah tarafından sevilen. Orçun Metin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T1C16 koğuşundan Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı kurumda bulundum dost ve kardeşlerim Gökhan Ecellioğlu ve Yılmaz Şan Ecellioğlu, Burak Ceylan, Asil Çalışkan, Bornavalı Ahmet Can Özdemir, Barış Oran Köylü, Mesut Çaylak, Goştum, Mehmet Kökeken ve Mehmet Nurullah Tar, Hacı Koma bin selam ederim. Aynı kampüste bulundum kardeşlerim Yavuz Bal, Murat Yeke, Demircan ve o gün Açgöz Kuzu Özegöz. Tekide bulunan değerli dayım Sebahattin Yalçın ve Ödemiş Kaymakçı'da bulunan kıymetli abim Geze, kardeşim Mege ve Mehmet Emin Armutlu'ya sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Tüm Gürçeşme ve Çukurmahalle çocuklarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuştan Gür Çeşmeni, Mustafa Çakır. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle aynı ortamı paylaştım kardeşten öte can dostum Türk Gencay olmak üzere değerli kardeşlerim Erzurumlu Halil Nar, Selçuk Polat, Aslan kardeşim, Altındağlı Murat Çampak, Mert Şen Seçer, Roşat Demir, İsmail Can Kırma, Bornavalı Dedo Sezgin ve Okan abim Şiar Yaz, Uğur Savcı, Emrah Timur, Ferhat Akgül, Can kardeşlerim Barış Korkmaz, Orçun Metin'e bin selam ederim. Ayrıca A14 koğuşunda bulunan dostum Güney ve Yılmaz Sak kardeşlere, Mert ve Eko kahramana da sevgi ve selamlarımı iletirim. Bir söz de benden olsun. Ayak herkeste var, sen namınla yürü Gür Çeşmeli Çakır. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C16 koğuşundan Roşat Demir. Aleykümselam Roşat kardeşim. Aynı ortamı paylaştım Aslan abilerim Türk Gencay, Erzurumlu Halil Nar, Mustafa Çakır, Selçuklu Polat, Ferhat Akgül, Vedat Duman, Murat Çampak, Rus Çiko, akabinde İsmail Can Kırman, Mert Şen Seçer, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Kadife Kale'den Şiar Yaz, Orçun Metin, Bornavalı Sezgin Yardımcı, Emre Yıldırım, Emrah Timur, bu derlere Azerbaycan'dan 15 sene mapus şarkısı armağan ediyorum. Murat Can Pak'ın derlisi Mizgin Aylak yengemize de selam.

Tekrardan hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Kardeşlerimin bir kısım kayıt mesajlarını paylaştık. Şimdi WhatsApp üzerinden canlı canlı mesajlarınızı paylaşacağım. Gecenin ilerleyen saatine kadar kalan kayıt mesajlarını da süreç içerisinde paylaşacağım. Takriben 12 çeyrek geçeye kadar Allah nasip ederse sonrasında SMS mesajlarına kaldığım yerden devam edeceğim. Bilginiz olsun kardeşlerim. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Mesajlara geçmeden hemen küçücük bir hatırlatma yine yapayım tekrardan. Yarın cumartesi kayıt mesajı olan kardeşlerim, 7 çeyrek geç Allah nasip ederse kayıt mesajlarınızı sıralayacağım. Takriben 9'u 10 geçeye kadar bütün hepsini paylaşıyorum her cumartesi olduğu gibi. Haberiniz olsun, yarın da aynı şekil. Allah nasip ederse hafta çarşamba günü Kurban Bayramı birinci günü buradayım, işimin başındayım. Arefe günü zaten normal mesaimiz, buradayız. Bayramın ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü Murat da gönülden gönüle program olmayacak. Normal iznimi kullanacağım. Sevgili abi, kardeş, abla, kız kardeşler, haberiniz olsun, bilginiz olsun. Süreç içerisinde biraz daha paylaşacağım ki en azından hatırlatmış olalım. O gün program olmayacak. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günü. Hadi bakalım günün ilk mesajıyla. Bismillah. Murat abi selamünaleyküm. Ben Şakran T4B12 Koğuş'tan Mert Esen. Aleykümselam Mert kardeşim. Başta abi Murat Akkaya, dostum Ömer Hayyamak, Süleyman Nezif Ak, Pitbull Gökhan, Muhammed Demir, Baş Boz Yakalı, Hasan Emre Yılmaz, Yunus Yöndemli, Mehmet Bulut, Eren Sever, Yiğit Dar Siper ve B18'de yatan abim Suat Konuk, dostum Mahsun Oğuz'a da selam olsun. Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısı armağan olsun. Murat abi ben T4B12 Koğuş'tan Mert Esen, dostum Özcan Savuk. Ben T4'teyim, beni soracak olursanız iyiyim. Siz de iyisinizdir inşallah. Abim Hamit Elma, dostum Uğur Akman'a da selam olsun. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı armağan olsun. Bu arada T4B12'deki kardeşlerim, Mert Esen kardeşimiz duyuyor mu duymuyor mu? Size zahmet, acil evi araması gerekiyor. Kız kardeşim not düşmüş. Abi acil durum var, o yüzden yani Mert Esen'in evi araması gerekiyor. Mert, muhtemelen duyuyorsundur sevgili kardeşim. Evi araman gerekiyor. Evet, bir kez daha hatırlatayım sevgili kardeşlerim. Mesajlarımız okunmuyor. Murat abi arayın söyleyin diyen kardeşlerim. Dışarıdaki kardeşlerimiz mesajlarınızı göndermiyorlar. Unutuyorlar. Derya diyor ki kardeşim mesaj atmamışsınız ki. Aa abla öyle mi diyor. Her gün mü atmamız gerekiyor diyorlar. O yüzden sevgili kardeşlerim, bilginiz olsun. Ne diyoruz? Bu saate kadar, bu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı okudum diyorum. Bilginiz olsun sevgili kardeşlerim. Mesaj gelirse okuruz, mesaj gelmezse okuyamayız. Haberiniz olsun, bizim her zaman söylediğim şey bu. Kardeşlerim mesajlarınızı gönderirse okuruz. Yanlış mesajlar okunuyor diyen kardeşlerimle bugün birçok kez karşılaştım. WhatsApp üzerinden de Derya zaten cevap vermiş. Sevgili kardeşlerim, yazılış şekli neyse onu okuyorum. Bazen toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamadıklarım da oluyor. Emin olun benden kaynaklı değil. Kardeşlerim neyi yazmışsa ben onu okuyorum. O şekilde okuyorum. Hatta bazen de diyorum ki bunda bir yanlışlık var diyorum. Lütfen sevgili kardeşlerim, benden yana kalbiniz, gönlünüz mutmain olsun. Çünkü yanlış okuma lüksüm yok. Ne yazmışsa onu okuyorum. Haberiniz olsun. Az önce bir kardeşimiz daha yazmış. Murat abi yanlış okuyormuşsun mesajı. Diyorum ki kardeşim benim, sen neyi göndermişsen ben onu okuyorum. Sonra bakıyor abi doğru söylüyor, hakkını helal et. Sıkıntı yok, helal hoş olsun. Annemizin sütü gibi helaldir herkese hakkımız. Bilginiz olsun içerideki kardeşlerim. Bir kez daha söylüyorum. Gelen mesajlarınız olursa kardeşiniz okur, sizlerle paylaşır. Gelen mesajlarınız olmazsa bizlik bir şey yok. Dışarıdaki kardeşlerimiz muhtemelen unutuyorlar bilmediklerinden dolayı. Evet, aman kaldığımız yerden devam.
Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Çiğdem. Ali Aşakran Kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayan'ın komşusu. Ozan bazı dönemler insanı yorar kırar, hatta yalnız hissettirir. Ama unutma, en güçlü insanlar en zor yollardan geçenlerdir. Sen de bugünleri geride bırakıp bir gün iyi ki vazgeçmişim diyeceksin. Başın hep dik olsun, kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Şakran Kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın kardeşi Gülcan. Abi seni çok seviyorum. Hepimiz çok seviyoruz. İyi ki varsın. Kendine çok iyi bak. Benden sana, senden de abim ve dostun olan Uğur Evren'e, Müslüm Gürses'ten Ateş Donar şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol. Ben Ali Aşakran Kapalı cezaevinde yatan Ozan Bayar'ın annesi Songül. Oğlum, hayat bazen insanı çok yorar ama sen güçlü birisin. Ne yaşarsan yaşa, sakın kendini yalnız hissetme. Gün gelecek, bütün bu zorluklar geçecek ve seni çok seviyorum oğlum. Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A13'ten Civan Onurdaş. Civan, aleyküm selam. Bir tane mesajın gelmiş. Bilgin olsun sevgili kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan, namı der Mute, Ali İmran Korkmaz, Birtan Esen, koğuşumuzun dayısı Ferhat Kırdı, Barışcan Kartalmış, Barış Ercan, Mert Öztaş, Mecit Dikici, Abdullah Taştan, Sercan Bülbül, Şiar Alp, Aykut Bolat, Emin Rutbi, Serkan Yıldız, Sekin Ekrem Bülbül, aynı kurumda ve diğer kurumda bulunan Kaan Yıldız ve Mert Esen'e, bu saydığım bütün derlere selam olsun. Adam olmak bir gruba dahil olmak değil, bir duruşa sahip olmaktır. Benden bu derlere şehre benzin döker yakarım şarkısı armağan olsun. Şakran T2'de yatan biricik eşim Sezer Sayım. Seni çok seviyorum canım eşim. Kadir'in, Cihangir'in de selamı varmış sana. Bugünkü şarkımız Silinmeyen Hatıralar olsun. Seni çok seviyorum. Allah'a emanet ol canım. Sezer, koş mesajın gelmemiş. Bir tane mesajım var kardeşim benim. Abi T2C10'da yatan Sevdam Sidar Erol. Seni çok seviyorum eşim. Bizim için güzel günler çok yakın, inanıyorum. Sabredeceğiz. Allah seninle beraber olsun inşallah. Abi benden eşime Ceylan'dan kurban oldum. Gelsene armağan olsun. Sidar, bir tane mesajım var. Kadın kapalı dolan Damla Yesmez Sidar, ben ablası Yağmur. Canım kızım sen kendini yorma. Ben iyiyim, evi taşıdım, yerleştim. Şükür iyi. Sen kendini sıkma güzel kızım. Kadın kapalı dolan Damla Yesmez Sidar, ben ablası Yağmur. Prensesim, her şeyim, seni çok seviyorum Damlam. Rabbim o güzel merhametinle seni tez zamanda çıkarsın aslan kızım. Murat abi bir şarkı isteyeceğim. Ablasından kardeşine gelsin. Damlama Enver Yılmaz'dan icap eder mi beni sensiz koymak? T1'de olan Çınar Yesmesler ve Şenol Yesmesler, ben Yağmur yeğeniniz. Canlarım, bayramınız mübarek olsun. Rabbim bir dahaki bayramı dışarıda nasip etsin. İnşallah sizi çok seviyorum canlarım. Selamünaleyküm Murat abi. Ben 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan. Aleykümselam yoldaş kardeşim. Beraber kader birliği yaptığımız değerli abilerin başta olmak üzere Serdar Sönmez, Mehmet Tutkun, Kerem Bayraktar, Ekrem Bayraktar, Selim Turgay, Uğurcan Yılmaz, Levent Torun, dost ve kardeşlerim Şahin, Sincar, Tarkan, Polat, İlkay Demir, Hüseyin Turgay, Arda Batı, Emirhan Canbaz, Yusuf İslam ve ismini tek tek sayamadım. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Murat abi ben 4 nolu B16 koğuşundan yoldaş Cancan. Kıymetli ve değerli abilerim Engin Avşar, Ferhat Aslan, Mafya Sedat, Yusuf, Tutkun, Dev Devran, Ferhat Taş, ismini sayamadım abi kardeşlere selam olsun. Menemen'de yatmakta olan can dostum Berk Ak, yani namı der piri dostuma da buradan selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Kendine yaslanan dik yürür. Doğru duvar yıkılmaz. Yoldaş Cancan. Selamünaleyküm Murat abi. T3C7'den ben Gültepe'li Cavit Sevinç. Aleykümselam Cavit kardeşim. B17'de bulunduğum sürede benden desteğini esirgemeyen, B17'nin adaletini sağlayan abilerim Çamkuleli Ayhan Kılıç ve Ömer Şen. Aslan kardeşim Polat Gezgiç, eski Çamlık'tan İsmail Yavuz Bucalı, Ferit Alpay ve Mustafa Alpay. Çağlar Ongun, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Sedat Şanlı, Hızlı Meydancı, Halil Deniz Altıntaş, Oğuzhan Altay, Recep Mermerkaya, Umut Karasoy, Tekin Tunç Çekiş, Ferzuh Ergün, Hacı abi, Korkmaz Kurt ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım bakidir. Özgürlük bazen bir kapının ardında değil, sabırda saklıdır. Murat abi, T3C7'den ben Gültepe'li Cavit Sevinç, Aslan kardeşim Polat Gezgiç, Ayhan Kılıç ve Ömer Şen abilerim ismini sayamadım. Tüm abilerime, kardeşlerime selamlarım bakidir. Allah bu bedene, bu canı verdi, bu yüreğe korku düştüğü gün bu canı alsın.
Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3B3'ten kalenin hızlı sokaklarından Şefik Can namıdar çapu. Aleykümselam Şefik kardeşim. Başta Öz abim Agitcan, Dev Devran, Azat Yavuz, Yıldızlı Muro. C3 koğuşunda bulunan Havan Keser, Sıraç Kahraman yani Pango. Akabinde amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet. Dayımız Sado Çelik, oğlu Baran Çelik, Mustafa Başar namıdar Grover. Kardeşlerim Selçuk Yılmaz, Zaza Çakır, Can Dostum, Çimen Tepeli sokaklardan Ramço, Eski Çamlık'tan Egemen, Daş'tan dayıma selam eder. Bu sözüm sokaklardan Ramço'ya, biz geceleri seviyoruz diye kimse kendini yalnız sanmasın, bizim yolumuz dikenli, ayağını seven gelmesin, kurtlar sofrası şarkısı armağan olsun, çapo. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Mustafa Başar namı der Grover. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet, Sado Çelik, Aslanoğlu, Baran Çelik 2.

Özüm, Baltazar, Sato, kardeşlerim sokaklardan Çimentepe'de Ramço, Kaleli, Şefik Can, Aktepe'li Sadun Şimşek, Kadir, Burak Keser'e selam eder. Kadın Kapalı'da bulunan Dilara Tebe acil şifalar dilerim. Ne kadar çukura batmış olsak da kum taneleri gibi en tepeye çıkacağımız günler bir fırtınaya bakar. Vesselam Yıldız Silbe'den, aşk laftan anlamaz ki tüm laftan anlamayanlara armağan olsun. Eski Çamlık'tan Grover, Egemen Daş'tan dayıma da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B3'ten Çam Dibinden Alperen Yaman namıdar Alkapon. Aleykümselam Alperen kardeşim. Öncelikle amcam Çam Dibinden Sakal Ahmet Beko Zengin T2'de bulunan Aslan kardeşim. Arda Yaman, akabinde kardeşlerim Emir Ercan namıdar Asil. Abdülaziz Bayraklı'dan Arda Karanlık, Aktepe'li Sadun Şimşek Devran, Koçan, Onur Kaza selam eder. Gece bir söz, Şeref Dağı'ndayız, kaybeden tırmanamaz. Grup yorumundan güzel bir şarkı, tüm mahkumlara armağan olsun. Al Capone, Alperen Yaman. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın. Aleykümselam Sedat kardeşim, hayırlı akşamlar, nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir Murat abi, çok şükür Sedat, hep beraber yol alalım kardeşim benim. T2'de olan abim Gökhan Aydın radyo başına. Abi sıkma canını, umuda veren, umudu veren Allah, umut ettiren de o vakit ümitsizlik yok. Allah varsa çare tükenmez. Seni seven sayan kardeşin Kaleli Sedat Aydın, ilk önce Allah'a sonra aynaya bakıp da gördüğün Aslan'a emanetsin. Murat abi, ben Kaleli Sedat Aydın T1C13 başta koğuşun adaletini sağlayan dostum Mertcan Büker Şahin Sarı Yamanlardan Ariş, farklı koğuşlarda bulunan Mehmet Salman yani Uçe, amcamın oğlu Tweety yani Muhammed Aydın ve eserli Baran Kale Murat. Bir sözle bitirmek istiyorum, umudu veren Allah, umut ettiren de o, vakit ümitsizlik yok, Allah varsa çare tükenmez, sağlasın Sedat. Öncelikle sana selam olsun Murat abi. T3A13'ten Ömer Elmastaş. Aleyküm selam Ömer. Sağ ol kardeşim benim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Mustafa Turan. Akabinde yoldaşlarım Ercan Ekin. Karşıyakalı. Aykut Polat, Ali İmran Korkmaz, Avni Şan dayı. Birtan Esen, Sercan, Bülbül, Ekrem, Bülbül, Zaza, Emin Rutbil, Emre Yener, boncuklara fısıldayan adam Ferhat Kırdı, Barışcan kart almış. Civan Onur Daş, Azer Bülbül'den Korkularım şarkısı bu derlere armağan olsun. Yan Mırın, Yan Azadi. Murat abi, ben Şakran T3A13'te yatmakta olan Ömer Elmastaş, aynı kurum ve farklı kurumlarda olan amcam Özkan Tagu, abim Kadri Deniz, Sidar Deniz, Sedat Ulu, dostlarım Hakim Bal, Eren Kollik, Agit Arslan, Berşan Polat, Mami Birlik, Osman Kırcal, Mehmet Tatmak, Azer Birlik'ten Korkularım şarkısı bu derlere armağan olsun. Ömer Elmastaş, Emir Açık Göz'e de ayrıca selamlar. Biz C14 koşunan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz, dostlarımız İmparatoriçe, Mehtap Gezen, Güler Demirkıran, Esen Çalışkan, Nehir Otoker, Senem Çetinkaya, Arife Gülce Gün, Gamze Çakar, Bilgün Özgören, Pelin Dursun, Ezel Özalp, Rabia Taşkesen, Poyraz'ın Sılası, Aysun Hendek, başka koğuşta bulunan canlarımız Gülsüm Yazgan, Çilem Duman, Ceren Ogan, Bahriye Güney, Nergis Erol, İkram Ada ve Ramo Temel'e selam olsun. Murat abi, bizim için etkinden kralını tanımam, çalar mısın? Sana da iyi yayınlar Murat abimiz. Sağ olun kız kardeşlerim. Biz C14 koğuştan Hülya Bayraklı ve Hatice Buse Yılmaz. Benim sevdiğim adam Cengiz Özdemir radyo başına. Kampüsteki selamını aldım. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Hükmü veren gözlerinse özgürlük nimet. Murat abi, benim için Uygar Doğanay'dan Gemileri Yaktım şarkısını çalarsan sevinirim. Sana da selam olsun Murat abim. Aleykümselam kız kardeşlerim. Bu arada Sezen Çalıkuşu kardeşim, Batuhan kardeşimin çok çok selamı vardı. Seni çok sevdiğini söyledi. Sonrasında Eylem Erçil kardeşim, sana da çok selam vardı Batuhan kardeşimin. İkinizden birisinin yakınlarından biri bana ulaşırsa liderin telefonundan kardeşlerim. Sezen Çalıkuşu ve Eylem Erçil kardeşlerim, bilginiz olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuşundan İbrahim Bayram namıder Toroslu Ağrılı İbo. Aleykümselam İbrahim kardeşim. İbrahim baba, bugün saat kaçtı? 4:30 gibiydi. Mesajları getirdi Bremen. Hatta ben çıkacaktım. Halil aradı. Abi dedi, neredesin? Dedim Mersin Pınar'dayım. Abi geliyorum dedi. Gidiş o gidiş. Ne aradı, ne sordu?
Sonra evden aradılar. Mesajları unutmuş Halil. Dışarı çıkmış. Baban aradı. Dedi Murat neredesin? Dedim Mersin Pınar'da. Tabii ben çıkınca radyoya artık o da Çay Ocağı'na bırakmış gibi. Bugün zaten Ahmet kardeşime Ahmet Canalan. Ahmet selamını aldım. Burhan Ormancı. Burhan'ım selamını aldım. Aslan kardeşim benim. İbe senin de selamını aldım. Ağuç'taki tüm abi kardeşler hepinizin selamını aldım Ahmet'ten. Ahmet Canalan'ın tüm dostlarına, kardeşlerine ayrı

Ahmet kardeşimi. Üstümüzde kalmasın. Pazartesi inşallah İbrahim. Gideceğiz, yetiştireceğiz Allah nasip ederse. Haberin olsun kardeşim benim. Başta can dostlarım Hakan Yavaşhane, AK-47, Ahmet Canalan, Burhan Ormancı, Daykola Enginkaya Bozo, İbrahim Türeken Antepli, Ahmet Gezer, Volkan Çakmak, Yılmaz Ecellioğlu, Abdü Çelik, Erdi Taş, İbrahim Dağlı, Recep Şenkür. Farklı kurumlarda koğuşlarda bulunan canım kanım Ağralı Hakan Bayram dostum, Çiko Gürkan kardeşim, Oktay Özdemir, Erdoğan Dikmenoğlu, Adem Yavaş, Müjdat Güçlü, Ferhat Akan, ismini yazamadım, beni tanıyan tüm dostlara baki selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T1A3 koğuştan Hakan Yavaş yani namı der. AK-47 aleyküm selam Hakan kardeşim, sağ olasın. Senin de selamını aldım. Unutuyoruz ama toplucana selamla selamımı gönderiyorum. Hakkınızı helal edin kardeşlerim. Başta kadar birliği yapmış olduğum Ahmet Canalan, mahalle büyüğüm Can abim, Burhan Ormancı, Toroslu, Aralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozo başta olmak üzere koğuş ve kurumlarda bulunan Harun Tarduş, Kürşat Yıldız, Emirhan Dinçer, Emrah Gürbüz, Necati Gülen, Yasin Açık, Serdar Özcan, Ayhan Kılıç, 4.0'da bulunan Öz abim, Adem Yavaş, Foça'da bulunan Muhittin Barış, beni tanıyan tüm dostlara Allah'tan iyi olmalarını niyaz ediyorum. Hakan Yavaş yani namı der AK-47 der ki biz dosta selamı da yare sevdayı da biliriz, yeter ki dost yürekli yar vefalı olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A3 koğuştan Burhan Ormancı, aleyküm selam Burhan'ım. Koğuşta kadar birliği yaptım dostlarım, kardeşlerim Hakan Yavaş yani namı der AK-47, Ahmet Canalan, Toroslu, Aralı, İbo Daykolu, Engin Kaya, Batuhan Özgür yani Bozo, Adem Yavaş, Orhan Ormancı, Muhammed Yıldırım, Murat Çampak, Harun Tarduş, Ayhan Kılıç, Doğukan Alkan, Erdal Karataş, Kürşat Yıldız, Muhittin Barış, Erdoğan Şahin, Antepli, Ahmet Gezer, ismini sayamadım tüm dostlara da selam ederim Burhan Ormancı. Ben Berat Avşar, Aslan amcam, Engin Avşar ve kıymetli abilerim Gaffu Ahmet Bacı, Baran Bacı, Süleyman Bulut Avşar, Mehmet Toprak, Remzi Tekdemir, Emrah Kocaman, Haciko Nurullah Tar, Erhan Turgut yani Eroş, Muhammed Yılmaz, Şakir Söylemez, Celal Eken, Celomen, Mert Toprak, Özcan Avşar ve Öz Işık ailesine selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter Aslan amcam, elbet bir gün. T2C5 Özcan Avşar, Öz abilerim Engin Avşar, Ali Arap Aslan, Süleyman Bulut Avşar, kıymetliler Fırat Özışık, Fatih Özışık, Azat Özışık, Polat Denerli, Tamer Demirdaş, Aktan İl Aslan, Seçkin Değer, Doğan Kurt, Mustafa Yiğit Öcü, Özgür Ökten, Mert Eko Kahraman, Celomen selam olsun, Serkan Yavuz Kral abim, Engin Avşar senin ismin yeter elbet bir gün. T2C5 Serkan Yavuz Kral abilerim Engin Avşar, Vahap Aksoy, Ali Gürbüz dostlar, Özcan Avşar, Yavuz Ferdi Bal, Rojin Yılmaz, Rojin Yılmaz öyle yazdı valla. Devran Yüksek, Emirhan Temel, Berkay Malak, Apo Altın, Kubilay Çağlar, Mustafa Yiğit, Melih Can, Bünyamin Durmaz, Mert Can Karayüz'e selam olsun. Krallar için değil inançlar için can verilir. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C12 koğuştan Çağlar Çakır abilerim ve dostlarım olmak üzere Can Barış Çakır, Muhittin Çalışkan, Mahmut Şeran, Yavuz Çelik Cüce, Mahmut Çiftçi, İsmail Demirkoç, Ahmet Aydın namı der, Fıçı Ercan Ekin, Portakal Kardeşler, İstanbullu İsa, Enes Yüzkaya, Bulut Över, Çimen Tepeli, Yiğit Emir, Kırmızı Gökhan, Soğukuyu Emre, Ördek Yaşar, Ördek Cengiz, Özdemir Coşkun, Demirkol Şeytan, Serdal ve Kadın Kapalı'da bulunan Pınar Cuhalı'ya, ayrıca ismi geçen tüm abi ve dostlara selam olsun. Sizleri seven Muti Çakır ve selam. Aleyküm selam Çağlar kardeşim. Ben Çukur Mahalle'den Yazgül'ü Yatmaz, Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Yatmaz, bugün çok iyi gördüm seni, aslan gibisin. Burcu Kepsen, Birsen Yatmaz, Gizem Akın, Saliye Hep Bektaşoğlu, T2'de bulunan Enes Yüzkaya, Azat Yatmaz, T4'te olan Azcan Yatmaz. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Ben öğlen sonu denetimi vardı. Oraya gittim. Sonra belediye emlak vergisini arttırmışlar. Onu ödedim. Senin emlak vergisini de Emre'ye yazdım. Koşuşturmaca devam. Kendine iyi bak. Allah'a emanet ol. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat selam olsun sana Murat abi, aleyküm selam Berşan, sağ kardeşim benim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Zeki Okan başta olmak üzere abim Şeytoğ Serdal Aykurt dostlarım Ahmet Acar, Ferhat Çakar, Emrecan Altun, Hasan Bostancı, Özgür Erkan, Mami Yılmaz, Murat Duman, Bergamalı Batu, Umut Arslan, Fevzican Karadeniz, bu değerli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Biz kimseye yukarıdan bakmadık ama kimsenin de omzumuza bakmadık.

yansımasına izin vermedik. Yolumuz zor oldu belki ama başımız hep dik kaldı. Murat abi, ben 3 nolu B9'dan Berşan Polat. Senin aracınla canlarım kanlarım olan başta Orhan, Polat, Ziya, Polat, Baran, Arslan, Velat, Arslan ve can yoldaşım Koray. Koray Kahramanlı. Halit Akbaba, Çınar, Birlik Mami, Birlik Devrim, Birlik Yusuf, Gülçin, Hasan, Güneş. Bu derli insanlara bin selam olsun ve aynı koğuşta kaldığım abilerim Zeki, Okan ve Şeyto, Serdal, Aykurt, Ceyhun Hocal. Bu derli insanlara Ferhat Tunç'tan Kanmasınlar şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Berşan Polat. Şakran T3 B9'da kalan sevdiğim Berşan Polat'a özlemle selam ederim. Ve şunu da belirtmek isterim ki biz birbirimizi günlük yerde sevmedik. Karanlığın içinde bile sırt sırta durduk. O yüzden kimse bize ayrılırlar demez. Seni çok seviyorum ömrüm. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar. Kıymetli amcalarım Süleyman Bulut Avşar, Özcan Avşar, Efe Avşar, Kobra Hasan Avşar, Azat Özışık, Polat Denerli, Mehmet Toprak, Mert Toprak, Celal Celomen, Doğan Kurt, Ali Bilen, İnan Eşiyok, Mustafa Yiğit, Yusuf Keskin, Kadir Tör, Adem Sabırlı'ya selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, sana bin can feda olsun elbet bir gün. Ben Azat Avşar, kral babam Engin Avşar, derli büyüklerim Gaffu Ahmet Bağcı, Baran Bağcı, Vahap Aksoy, Doğan Kurt, Gökhan Sara, Fatih Özışık, Ali Arap Aslan, Onur Özkan, Rafet Kale, Celal Eken, Celomen, Zeki, Kamuran, Kaya, Cikselo, Bünyamin, Durmaz, Alican, Coşkun'a selam olsun. Engin Avşar, senin ismin yeter aslan babam, ellerinden öpüyorum elbet bir gün. Ben Azat Avşar, canım babam Engin Avşar, kral amcalarım, tüm Özışık ailesi Süleyman, Bulut Avşar, Özcan Avşar, Vahap Aksoy, Mehmet Toprak, Alican Coşkun, Yusuf Keskin, Gaffu Ahmet Bacı, Cüneyt Gültekin, Gündoğan Doğan, Süleyman Akan, Ümitcan Taşdemir, Erhan Tuncer, Muhittin Karakaş, Batur ailesine selam olsun. Engin Avşar, sana canlar feda olsun. Aslan babam elbet bir gün. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, Ceylan'ım nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Güzel kızım patlak gözlerine öleyim ben. Sindi bebeğim benim. Onur Bayraktar, elveda değme canım, çok yanıyor şarkısı sana armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a, yani Sindi bebek Ceylan Taşkıran'ım, gözümün bebeği Naciye Sarsılır annem, ayakların altından öpüyorum. Fatma Tunçlar, güzel bacım benim, sıkılma. Aslı Tunçlar, canım teyzem Gülşahsar, sen de sıkılma annem. Saffet İlhan Özcan, yani baba Saffet İsmet Deveci, Allah'ın izniyle ölüm olmadığı sürece hiçbir zaman dönmek yok bu yoldan, dönenin kalbi çürüsün. Sizin hepinizi seven lideriniz Veli Deveci Enver Yılmaz, ölüm olsa kafa tutarım şarkısı sizlere armağan olsun. Annesinden Veli Deveci'ye, oğlumun bir gülüşü annesinin kahkahası, canım oğlum sen benim vazgeçilmezimsin, senin duruşun benim dünyam, kalp atışım her şeyim annem, kendine çok iyi bak, beni burada üzme, bunu sen de biliyorsun ki sen benim dünyamsın, Allah var gam yok, seni seven annen. Selamünaleyküm Murat abi, ben Teki C12 Karşıyakalılar Koğuş'tan Bulut Över. Aleykümselam Bulut kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Çağlar, Çakır, Can, Barış, Çakır, Yavuz Çelik, Namı Der, Cüce. Abi Muhittin Çalışkan, İsmail Demirkoş, Batıcan Tu. Fıçı dostum Mahmut Çiftçi, Mahmut Şeran, Emre Ördekoğlu, Yaşar Ördekoğlu, Eray Portakal, Samet Özdemir, Cengiz Özdemir, Nurullah Çelik, Ahmet Aydın, İlyas Kortak, Enes Yüzke, Yiğitcan Parlak, Ercan Ekin, Gökhan Soğukkuyu, İstanbullu İsa Meriç, Emrehan Türkmen olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Hepimizi Allah kurtarsın. Fıçı abimin sözüyle bitirmek istiyorum. Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne alem seyreder beni. Murat abi sağ ol, Allah'a emanet ol, sizler de kardeşlerim. Murat abi, ben T2 C12 koğuşundan Bulut Över. Başta dostum Seyfi Bal, başka koğuşlarda bulunan Ercan Küleş, Ozan Doğan, Kuşçu Ferdi, Murat Şimşek, dostum Kale'den Kesper Ali Koyuncu'ya selam ederim. Hepinizi Allah kurtarsın.
Selamünaleyküm Murat abim, iyi akşamlar. Ben bir Nolu'dan Osman. Karakalpak aleyküm selam Osman kardeşim. Senin vesilen ile abi dostlara selamlarımı gönderiyorum. Başta Mehmet Fatih Özışık ve Özışık ailesi, sonrasında Kurtuluş. Çakarlı eski İzmirli Özcan, yazar Ozan, yazar Yılmaz Güneysak. Mert Eko, Kahraman Parlak, Engin İlhan, İşte Toroslu Emir, Yıldırım, Murocan Peker, Umut Oğuz Veren, Yasin Karataş, Ozan Çetin, Engin Ergöl, İbrahim Taşyan, Eren Kotan oğlu ve Gökhan Tonga, bin selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu eski İzmirli Özcan, yazar yani Öcü. Aleyküm selam Özcan kardeşim. Buradan abi dost kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Başta Aslan abim Ozan, yazar Kurtuluş. Çakarlı Berkay Özel, Osman Karakalpak, Mert Toprak, Emirhan Polat, Diğer Bininci, Velat Çelik, Pırat Korkmaz, Efe Us, Erhan Aydın, Ferhat Turgay, saydım bu değerlere selamlarım bakidir. Buradan Kadın Kapalı'da bulunan Ömrüm Beyza Özkan'a sesleniyorum. Ömrüm, nefesim, hayatımın anlamı, seni çok seviyorum, sevgilerimle Özcan, yazar Öcü. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir Nolu'dan Berkay Özel. Aleykümselam Berkay kardeşim. Buradan abi dost kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Başta benim için çok değerli olan, kanımdan olmasa da canımdan olan Aslan abim eski İzmirli Özcan, yazar Ozan, yazar Osman Karakalpak, Güney Yılmaz, Velat Çelik, Fatih Bozkurt, Era Yıldırım, Diğer Bininci, Utku Yapıcı, Emrah Bay, sana selamlarım bakidir. Kadın Kapalı'da bulunan derdim Rümeysa Kınık ve eski İzmirli Özcan, yazar abimin derdisi Beyza Özkan'a sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Ben Bayraklılı Berkay Özel. Murat abi, ben Kemal Camgöz Atakan Günel'e selamımı söyler misin? Bir beni arayıversin demiş. Evet, Atakan Günel At Hocam. Kemal kardeşimiz demiş ki evi ararken bana haber verir. Ben Alena Bektaşoğlu, eşim Tahsin Bektaşoğlu. Sen benim arkamdaki dağ, göğsümdeki huzursun. Zorluklar gelir geçer, bizim bağımız hep baki kalır. Seni çok seviyorum. Hayatın yükü ne olursa olsun, elini tuttuğum an her şeyi unutuyorum. Gücüm ne, umudum da sensin, sevdim. Ben İlayda Sarı, kardeşim Alena Bektaşoğlu. Alena, güzel haberi sana da vereyim. Gözümüz aydın, Baran tahliye oldu, darısı sana inşallah. Allah seni de çıkarsın, aramıza getirsin. Selamünaleyküm Murat abi, T4A17 Fikret Dost. Aleykümselam Fikret kardeşim. Başta can dostlarım Batuhan Çinli, Ahmet Altunbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umut Türk, Kader Birliği yaptığım arkadaşlarım Mehmet İnan, Agit Ürey, Onur Süs, Tarık Aktürk, Recep Uslu, Doğan Güçer, Seydi Apo, Bilal Dere, Ozan Yıkık, Berkant Bulut, Diyar Yurteli ve tüm dostlara selam. Geceyi Batuhan Çinli'nin sözleriyle bitirmek isterim. Zaman herkesin yerini belli eder. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4A17'den Batuhan Çinli. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Soyadı gibi dost Fikret Dost. Dostlar Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Ayhan Eres, Agit Özkan, yani Akrep Agit, canlarım Agit Ürey, Onur Süz, Tarık Aktürk, Mehmet İnan, Mehmet Ali Altınbaş, Özgür Yıldırım, Uğurcan Akdeniz, Beycan Çelik, Emre Kahraman, Doğan Göçer, geceye bir söz Fikret Dost'un sözüyle son vermek istiyorum. Siz virgül koyarsınız noktayı, biz atarız Hicam Muti'den Düşme şarkısı, armağan olsun. Ben T4A17 Koç'tan Fikret Dost. Başta can bağım olan Batuhan Çinli, akabinde kader birliği yaptığım abi kardeş dostlarım Amit Ürey, Onur Süz, Mehmet İnan, Mavi Mir, Ayhan Eres, Agit Özkan, Umutür, Mustafa Karabıyık, Umut Tüfekçi, Emre Kahraman ve farklı koçta yatan dostlarımız Ahmet Altınbaş, Muhammed Yenigün, Cezrail Aslan, Mert Kaleri, Berkant Bulut, diğer tüm dostlara selam olsun. Geceye bir söz Cesur'un bakışı korkan kılıcından keskindir. Canım oğlum, sen benim hayatıma gelen en güzel mucize. Kalbimin en derin yerinde taşıdığım en değerli parçasın. Seni ilk kucağıma aldığım an dünyadaki her şey anlamını değiştirdi. O günden beri attığım her adımda, kurduğum her hayalde sen varsın. Senin gülüşünle mutlu olmayı, senin gözlerinle hayata daha umutla bakmayı öğrendim oğlum. İyi yayınlar Murat abim, Beyza ben, sağ ol kardeşim. T1'deki ömrüm Özcan, yazar radyo başına. Vardır kaderin bir bildiği, seni bana getirdi ömrüm, seni seviyorum, iyi geceler. Yıldız Silve delikanlım, armağan olsun. Murat Bey, canım kızım Beyza Özkan'a, sen benim güneşim, ayım, yıldızımsın. Hayatımı aydınlatan en güzel ışıksın annem. Seni çok seviyorum, güzeller güzeli kızım benim. Allah'a emanet ol, iyi geceler annem.
Selamlar şeffaf insan Murat Bingöl. Ben A5 Koğuş'tan Buhsenur Çevik Sağlık kız kardeşim. Dostlarım Şehriban Fidan Öznur Kalli Sinem Özdamar Kübra Tepe Belgin Durak Sıla Hüyük Rukiye Savaş Meryem Demir Döven Sıla Maviş Hazar Yıldız'dan ihtiyacım var şarkısı ismi geçen canlara armağan olsun.

Ben A5 koğuştan Buhsenur Çevik, derdiler Şehriban Fidan, Öznur Kalli, Sinem Özdamar, gece ismi geçen canlarımla bir söz bırakıyoruz. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Etkinden kralını tanımam armağan olsun. Murat abi, Müslüm Doğanay'a da buradan çok selamlarımı iletir misin? Evet, Müslüm Doğanay kardeşim, duydun muhtemelen. Murat abim, iyi geceler, iyi akşamlar. Ben Sibel Keskiner, sağ ol kardeşim. Can dostum Yersu Gökçe Tosun, güzel dostum. Bugün pastamın mumlarını üflerken tek dileğim vardı, o da senin inşallah. Mumların söndüğü kadar hızlı bir şekilde kavuşuruz bir tanem. Seni çok seviyorum güzel dostum, iyi ki varsın. Murat abi, ben Yersu Gökçe Tosun, canım eşim Kadir Tosun, sevgilim. Canım ta içinden gelen öyle bir aşk var ki sevgilim. Onunla yanıyorum. Aşkından gözlerim kör, kulaklarım sağır. Seni ne çok seviyorum bu yüreğim, bir bilsen. Bütün bu kalabalığın içinde sesini duysam, bir kere sana sarılsam öyle iyi gelecek ki yeniden doğacağım. Ama biliyorum ki bu aşk böyle kalmayacak. Biz onu nerede olursak olalım yaşatacağız. Seni çok ama çok seviyorum sevgilim. İyi ki varsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran T3C5, yani Brateler koğuşuna yatmakta olan Harun Aydemir. Aleykümselam Harun kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tan ve kader birliği yaptım. Ahmet Zümrüttaş, yani Azi, İbo Sil, Eyfan Bozkurt, Aksel Varol, Mehmet Oruç, Halil Deniz Altınbaş, Halil Deniz Altıntaş, Burak Polat, Yusuf Yakaç, Oben Yılmaz, Eren Kastalmış, İbocan Sayar, Ahmet Sil, Ali Uluçanlı'ya selam olsun. Gece bir sözle noktalamak istiyorum. Saraylar ve zindanlar vaat ettiler. Şimdilik zindanlardayız. Saraylarda görüşmek dileğiyle. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan sevdiğim Harun Aydemir radyo başına. Sevgilim nasılsın? Bugün oturup şöyle bir düşündüm de. Bu hayat karmaşasının içinde soluklandığım en güzel yer senin kalbinmiş. Bu hengamede ne kadar uzamda olsan da sen hep benim başucumdasın. Seni çok seviyorum. Sen benim her şeyimsin. Bunu unutma, olur mu? Umarım bu sefer her şey çok güzel olacak. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl. Ben Hüseyin Can Patır. Aleykümselam Hüseyin kardeşim benim. Senin aracının da değerli ve kıymetli abi dostlarıma, öncelikle Özkan Demirbaş Afosi, Yavuz Selim Baydar olmak üzere Özgür Karabağ, Deniz Karabağ, Emirhan Öztürk, Savaş Duman, Fırat Duman, İbrahim Sezgin, Erhan Çoban, Melihcan Ataş, Cem Cander, hepsine selam eder. Müslüm Gürses'ten Gönül Nikah şarkısı derlere armağanımızdır. İyi yayınlar diler sana da Murat abi. Ben Hüseyin Can Patır. Sağ ol Hüseyin kardeşim. Selamünaleyküm Murat abim. Öncelikle kolay gelsin. Ben Melihcan Ataş. Aleykümselam Melihcan kardeşim. Senin aracınla değerli ve kıymetli olan abi dostlarım Hüseyin Can Patır, Agosi, Özkan Demirbaş, Cem Cander, Anıl Teker, Alaaddin Gümüş, Mehmet Eren Kurtulan, Ahmet Ar ve ayrı ayrı kurumlarda bulunan kardeşim Kerem Çolak Çivi, Emir Çelik Mahsun, Aydemir Muhammed Sayın, Egecan Yılmaz'a ve beni tanıyan herkese selam olsun. Murat abi, Şakran 3 nolu A12 koğuşuna bulunan Aslan Kocam Balçovalı Fatih Akta güzelinden, bırak her şey üst üste gelsin kurban oldum. Saçını sakalını okşar uyuturum ben seni. Belki yolumuz zordur ama ben o yollara çiçekler ekeceğim. Sana söz aslanım, seni çok seviyorum. Önce Allah'a sonra kendine emanetsin. Bu şarkı da sana gelsin bir tane. Musa Eroğlu Candan ileri. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A12'den Balçovalı Fatih Akta. Aleykümselam Fatih kardeşim. Koğuşumuzda kader birliği yaptığımız dostları dünya markası Refox, kader birliği yaptığım dostlarım diyelim. Dünya markası Refox, Fatih Alkan, Berk Bakırcı, Mert Ütücü, Mert Pek, Veysel Kılınak ve koğuşlar ayrı olsa da gönüllerde bir oldu abi kardeşlerin. Şervan Tek, Orhan Akta, Ahmet Toy, Adil Yılmaz, Olcay Konaksever, Mehmet Uçar, Mehmet Han Aş, Fatih Karataş, Mevlüt Kalender, Hasan Vurgun, Baber Erce, Mehmet Can Canbay'a selam olsun. Yüreği delikanlı tüm mahkumlara Ahmet Kaya'dan Arka Mahalle şarkısı armağan olsun. Beton duvarlarla korkutamazlar bizi. Karanlıkta hükümsüzdür umudumuz ışığında. Şakran T3B9 koğuşunda olan Murat Duman. Aynı koğuşta olan tüm dostlarıma, koğuşumuzun adaletini sağlayan Ankaralı Namıder abim Ceyhun Öcal, Zeki Okan, Muhammed Yılmaz, can dostum Şeyto Serdal, Berşan Polat, Eyüp Altun Eren, Umut kardeşlerim, tüm koğuşumdaki dostlarıma, kardeşlerime sevgilerimle, özgür günlerimize tez zamanda. Gökhan Doğanay'dan Keke Eyvah şarkısı tüm koğuşumdaki dostlarıma, kardeşlerime armağan olsun.

değiştirelim. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ömer Çalışkan. Aleykümselam Ömer kardeşim. Şakran Teviş'te yatmakta olan derlilerim Anıl Öztürk, Yunus Emre Sağır, Devran Koçan, Soykan Soylu, Sabır Can Demir'e selam olsun. Murat abi, ben T3 A2'de yatmakta olan Yunus Emre Sağır, aynı kurumda yatmakta olan kardeşim Devran Koçan'a selam olsun. Aleykümselam, sağ olasın Emre kardeşim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Buca Fethi'minde kalan en değerlim, canım babam, Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Babamın sözü iyiler kaybetmez, kaybedilir. Ahmet Kaya'dan Yorgun Demokrat şarkısı sana gelsin canım babam. Kızın Arya. İyi yayınlar Murat Bey. Ben Müjgan, B10'un prensesi Damla Çakmak radyo başına. Özlemek ne kadar uzun bir yolmuş. Hiçbir tabelada yazmıyor kavuşmaya ne kadar kaldığını. Bizleriz, bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum ve çok özlüyorum. Avukatla konuşamadım. Konuşunca haber vereceğim sana. Ben B10 koğuşundan Damla Çakmak. 14 adımlık voltamız olsa da özgürlüğe olan inancımız var. Etrafımızda yemyeşil ağaçlar olmasa da masmavi gökyüzümüz var. Elbet bir gün Murat Bey, derlilerim olan Beyza Özkan, Yersu Gökçe Tosun, Bilge Nur Kavas için, bizim için Hazar Yıldız'dan bir sen çalarsan sevinirim. İyi yayınlar abicam. Ben Kadın Kapalı, B11'den Buse Işık, sağ ol kardeşlerim. A11 Ulaş Taşçı, T3 A28 İlker Özyiğit radyo başına. Ulaş duymuyorsa da duyan arkadaşları söylerse sevinirim. Suç ortağım, bugün 3 mektup 1 faksın geldi. Nur'la ilgili duyup bana yazdıkların doğruymuş. Bugün oradan da mektup geldi. Uşak E tipinde yatıyormuş. Bizim dosyada o da var. Yazacak olursan haberin olsun, kendine iyi bak, öptüm. İlker bebeğim, bebeğim, bebeğim. Mektubunu aldım. Ablanı kesinlikle ara, gelişmeleri al. Boş muhabbetlere takılma. Hepsi çözülecek, üzme kendini, öptüm. Selamünaleyküm Murat Bey, aleykümselam. B17 olan annesinin kalbi Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, gücüm yetene kadar değil, nefesim kesilene kadar yanındayım. Varlığıyla huzur buldum, bir oğlum var benim. Canım kanım, yüreğimin en sıcak köşesi. Nefesimin en kıymetli sebebi, gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir gülüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren, adın her anlamda kalbime dua ettiren iyi kimsin. Canımın içi, varlığın huzur gülüşün anlatılamaz. Kıymetlim Özgür Kaplan'dan yar gelsin, armağan olsun Sevim Çubukçu. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Ahmet Şakar. Buradan sizin aracılığınızla Şakran 2 nolda yatmakta olan derdi Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Özgürlük gökyüzünde bir bulut, ulaşılması güç lakin imkansız değil. Özgürlük aslında meydanlar dolusu bağırabilmektir. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ahmet Şakar, Ahmet Kaya'dan Diyarbakır türküsü benden Serdar Koyuncu'ya gelsin. Ben Ferit Yılmaz, Şakran 2 nolda yatmakta olan derli Serdar Koyuncu'ya sonsuz selamlarımı gönderiyorum. En güzel özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Seni seven sayan Ferit Yılmaz. Hemen bir mesaj daha okuyayım. Sonrasında iki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakayım kardeşlerim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Şakran 1 nolu T tipi kapalı D3 koğuşundan Gaziantep'li Karadayı. Canımdan çok sevdiğim sarışınım, nefesim, sevgilim, kadınım, prensesim. Şakran Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan yaşama sebebim Meryem Çakıcı'ya. Hazar Yıldız'dan sana ihtiyacım var. Çalarsanız çok mutlu olurum. Ayrıca Kadın Kapalı B11 koğuşuna yatan tüm bacılarıma da gelsin. Meryem'im. Meryem'im benim. Seni seviyorum kadınım. Her şey çok güzel olacak. Biraz sabır prensesim benim. İyi gecelerin olsun. Geceye not. Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan sevgilim. Bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum. Ama ben seni yaşıyorum seninle. Ve tek Meryem'im. Ama şu kısa mesajımızı da okuyalım. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakalım. Selamünaleyküm Murat abim. Ben Yusuf Avindi. Aleykümselam Yusuf. T1'de yatan aslan amca, oğlum Fuat Afin başta olmak üzere diğer dostlarıma, kardeşlerime selam olsun benden. Ahmet Kaya Bahtiyar şarkısı armağan olsun. Selametle. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edecek. Murat da gönülden gönüle.

Selamünaleyküm, iyi yayınlar Murat abi. Ben Şakran T3C5 koğuşuna yatmakta olan Aksel. Varol, aleykümselam Aksel kardeşim. Öncelikle dayım Erhan Tam ve Kader Birliği yaptım. Abi kardeşlerim Oben Yılmaz, Eren Kas Salmış, Harun Aydemir, Yusuf Yakaş, Burak Polat, Mehmet Oruç, Eyüphan Bozkurt, Suat Akbalık, Atakan Kahraman, Ahmet Zümrüttaş, Ahmet Dalgıçer, Emre Ay, Murat Deveci, İbo Sile selam olsun. Gece Erhan Tan dayımın sözüyle noktalamak istiyorum. Asil olan asil yaşar. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan eşim Aksel Varol radyo başına. Ömrüm, ben senin tek göz yaşına dünyayı yakarım. Sakın canını sıkma, Allah'a sığın. Hep diyorum sana. Elimden geleni yapıyorum. Sen benim dünyadaki en derdimsin. Bakma sen benim dengesiz hallerime. İçimi çok iyi biliyorsun. Rabbime emanet ol. Bu kalp son nefesime kadar senin için. Atacak seni, çok seviyorum. Şakran T3C5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum, ruhum, seni çok özledik. Gelen bayram yine bize gelmiyor. İnşallah biter bu zor günler. Yine diyorum, sen oralara yakışmadın hiç. Seni çok seviyorum. Dua et oğlum, kavuşmamız yakındır elbet bir gün. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, canım sevgilim. Başımın en tatlı belası eminim. Dinlerken gülümsüyorsun ama var ya, bu günler elbet geçecek. Dua et cümleleri, dua et cümlelerimi seçerek yazıyorum. Ama elime elbet geçeceksin sevgili kocacığım. Yazmayacaktım ama işte çok seviyorum. Murat abim, çok çok seviyorum. Ne kızabiliyorum ne küsebiliyorum. Çünkü benim senden başka kimsem yok. Benim evim, hocam sensin. Sıkıntılı aksi kocam benim. Savaş Aktaş, hayat bana bir çok yük verdi. Hepsini sustum, hepsini taşıdım. Ama senin yokluğunu adını koyamadım, taşıyamadım tek yük oldu. Kalabalıklar içinde bile eksikliğini hissetmek var olup da sana dokunamamak, işte insan en çok bu yoruyor. Belki omuzumda çok yük var, hepsini taşıyorum ama taşıyamadığım tek yük senin yokluğun. Seni çok ama çok seviyorum canım Savaş Aktaş. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4A8 koğuşlan Torbalı'dan Eren Köse. Aleykümselam Eren kardeşim. Sarayımızın adaletini sağlayan soyadı gibi aslan olan canım kanım çok değerli abim Ferhat Arslan başta olmak üzere. Aynı akvaryumu paylaştım dostlarım, kardeşlerim Orhan Yacı, Tatü İsmet, Murat Vatansever, Doğukan, Erdoğan, Sait Sayım, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, Feyyaz Pesket, Azat Delikanlı, Şeyto, Ahmet Atalay, Tan Yıldız, İbrahim Akbaş, Bedri, Mehmet Doğan, Enes Turacı, Bornovalı Hızlı Kadir'e bin selam olsun. Ayrıca Menemen'de yatmakta olan Polat Denerli kardeşime de bin selam olsun. Ferhat Arslan abim der ki insanlar, insanların içinde insanlara hasret yaşarlar. Ben Duygu Köse, T4A8 koğuşunda yatmakta olan canım eşim Eren Köse, seni çok özledim, çok seviyorum. Hayatımın anlamı, bazı ruhlar ezelden aşinadır birbirine. Buluşmalar geç olur ama buluşunca ona kavuşmalarda geçmişe kefaret olur. Ben T4A8 koğuşundan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, benimle koğuşumda kader birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yacı, Tatü İsmet, Sait Sayım, Doğukan, Erdoğan, Atalay, Tan Yıldız, Azat Delikanlı, Eren Köse, Murat Vatansever, Şeyto, Ahmet, Feyyaz Pesket, Oktay Harman, Yusuf İstanbul, İbrahim Akbaş, Bedi Doğan'a bin selam olsun. Cengiz Hanlı Ferhat Arslan der ki el alem değil 50 alem de gelse sen kendinden eminsen, el alkışlar alem izler. Ben T4A8 koğuştan Cengiz Hanlı Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya olmak üzere can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Resul Yıldız, Arap Oktay, Şaşo Kerem, Serdar Çelik, Mehmet Fatih Özışık, Kadir Dağ, Osman Elçi, Sidar Deniz, kardeşlerim Mami Tutkun, Alman Okan, Gökhan Karaduman, Polat Denerli, Alpaslan, Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, benim çizgim nettir ya içeridesindir ya dışarıda. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun, annem baban geldi çok çok selamları var, iş olarak güzel görünüyor, Atay'ı bekliyorum dedi, inşallah her şey yoluna girecek, seni çok seviyorum anneciğim. Menemen B1'de yatmakta olan Atahan Ersun, sevgilim bugün moralinin yüksek olduğunu görmek bana da çok iyi geldi, seni çok seviyorum ve çok özlüyorum, bir an önce bitsin bu çile ve bir daha hiç ayrılmayalım hiç, kendine iyi bak kalbim. Murat abim, ben Tommy Şakran T2C7 koğuşuna yatan sevdiğim Hayrettin Çiçe, sevgiler selamlar, bir tanem aklım hep sende, seni çok özledim, seni çok seviyorum, seni hasretle bekliyorum ömrü, beni merak etme iyiyim ben, Allah'a emanet ediyorum seni. Bir tanem, eğer bugün
Arayamazsan dakikan bittiyse pazartesi saat 6.30'da ara. Olur mu? Bekleyeceğim. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1B18'den Gökhan Ergül Kadın Kapalı'da bulunan sevdasına yandım. Gülüm canımın parçası. İki tane mektubun geldi. Bu modum benim umudum olsun. Bu sevda çok başka. Yoluna öldüğüm Güner abimin mektubu gelmiştir sana. Bugün Kadın Kapalı'dan abimi aramışlar telefon muhabbetine. Gülüm haberin olsun, inşallah olmuştur. Merakla aramanı bekliyorum Gülüm. Eğer olmadıysa sen de bir şekilde söyle memurlara. Vasim evrak gönderdi diye seni çok seviyorum. Sevgilerimle Gökhan Ergül. Ben Gökhan Ergül, Kadın Kapalı'da bulunan kalbimin sahibi Güdüm. İnsan bu hayatta inandığını yaşar derler. Ben de seni yaşamak için sana inandım. Sen benim yeryüzündeki kabul olmuş duamsın Gülo. İyi ki benimsin. En yakın zamanda kavuşmamız dileğiyle Ceren ve Bahriye kardeşlerime selam olsun. Sevgilerle Gökhan Ergül. Ben Halil Karagöz, Kadın Kapalı'da bulunan hayatımın anlamı olan Muğla'lım. Bugün mektubun geldi. Çok mutlu oldum, seni çok seviyorum. Kendine iyi bak. T2'de yatan dostum Halil İdem, dostum sesin solun çıkmıyor. Bir haber ver, iyi misin? Radyonun başındayız. Yanındaki tüm dostlara selam olsun. Güllü'den bir sevgi borcum var. Şarkısı derdim Muğla'lım ve kardeşim Gökhan Ergül'e ve derdisi Gülo Ergül kardeşime armağan olsun. Sevgilerle Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C10 koğuşunda olan Bornovalı Alican Coşkun. Aleykümselam Alican kardeşim. Benle aynı ve ayrı kurumlarda yatmakta olan Derli abilerim, dostlarıma selam olsun. Derli abim Serdar Özcan, Tayfun Erkayacı, Erdal Yıldırım, Kemik, Mevlüt Birlik, Ersin Birlik, Derli dostlarım Ekrem Birlik, Sedat Avşar, Can Polat, Baran Kayalar, Şerefcan Bornovalı, Engin Avşar, Derli abim Serdar Özcan. Senin yolun bizim yolumuzdur. İyi akşamlar abim, sağ olun kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben yeğenin Yusuf Keskin. Aleykümselam Yusuf'um. Senin aracınla Derli abi kardeşlerime selam yollamak istiyorum. Aynı ve ayrı kurumlarda yatan Derli abim Engin Avşar, Mert Eko, Kahraman Mustafa, Küreş Hasan Demir, Engin Kaya yani Parlak, dostum Murocan Peker, Derli abilerim, Can abilerim, Serdar Özcan, Alican Coşkun'a selam ederim. Bu gece sözüm gaddar olmayan lider olamaz, zaafı olan saltanat kuramaz Can abim. Senden Halit Birgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısını armağan olsun. Bu arada Ferdi Bingöl yeğenim, Ferdi evi bir araman gerekiyor. Ferdi'nin koğuşundaki abi kardeşler ya da Ferdi hangi koğuştaysa koğuşunuzdaki yeğenim Ferdi'ye söyler misiniz evini, çok acil arasın. Ferdim gözlerinden öpüyorum, evi araman gerekiyor. İnşallah duyuyorsundur. Duyan kardeşlerim varsa abilerim, yeğenim Ferdi Bingöl'e söylerseniz evini bir arayıversin, size zahmet olacak. Selamünaleyküm Murat abi. Biz bir nolu A14 koğuştan Yılmaz ve Güney Sak. Aleykümselam kardeşlerim. Bizim için değerli olan canlarımız Aslan Kayınçom, Azcan Yatmaz, Ağdayımız Taşkın, Eleptos, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Zeki Kaya, Devran Yüksek, Erdoğan Dikmen oğulları Mesut Hacıoğlu, Serkan Yavuz, Mustafa Çakır, Şahçıyan Kurt, Keko Fırat, Öztaş Denen Şevket, Vazgeçtim Osman Karakalpak, Remzi Tekdemir, Berhan Teliman, Sedat Sağlam, Abdülsamet İlter, Muhammed Yılmaz, Tolga Özükan. Bugün batarsa güneş yarın yeniden doğar. Her gecenin sonunda vardır bir sabah, elbet bir gün canlar. Murat abi, biz bir nolu A14 koşulan Güney ve Yılmazsak. Bizim için değerli olan canlar Fırat Coşkun, Engin Balcı, Celomen, kan kardeşim İbrahim Taşıyan, Uğur Çakır, Oğuz Toluk, Fırat Çelenk, Ögün Özdemir, Ali Arap Aslan, Boran Yıldız, Aydınlı, Sabri Kulaksız, Mert Eko, Kahraman, Engin Avşar, Mahmut Tütüncü, Özcan Arap Aslan, Tahsin Çağdaş, Hep Bektaşoğlu, Ensari Altın Işık, Hüseyin Dönmez, Veli Çelenk, canlara selam olsun elbet bir gün özgürlük sofralarında görüşmek dileğiyle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Burhan Ormancı, nasılsın, iyi misin Murat abim? Aleykümselam Burhan, çok şükür kardeşim benim, hep beraber yol alalım. Buradan Kadın Kapalı B11 koğuşundaki Damla radyo başına. Kıymetli yazıtın elime ulaştı, ceza almışsın, geçmiş olsun. Bayram tatilinden sonra yazacağım sana. Sofranı paylaştığın arkadaşlarına selam olsun. Ahmet Şen Alan'ın selamı var. Aleykümselam kardeşlerim. Ben Gaziantep'ten Arda, Şakram bir nolu T tipi D3 koğuşuna yatmakta olan Aslan babam Karadayı'ya bir şarkı armağan ediyorum diyelim bari. Kendine iyi bak babam, bugünler de geçecek inşallah. Elbet bir gün Tülay Maciran'dan
babam. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam Kenan kardeşim. Belki koğuşuna yatan sevdiğim Damla. Kalbim başta aşağı sevgiyle dolu ve ben orada bir yer bulacak kadar şanslıyım. Seni seviyorum tatlım. Sinan Kartal sebebine yandım. Murat abi, ben Damla Avcı Beyki koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım dostlarım. Zeynep Urak, Çiçek Özek, Meltem Toprak'la, Canan Batu, Tuğçe Kundakçı, gece bir söz bırakmak istiyorum. Bunu da unutma Hakim Bey. Kelepçe vurulmaz umutları. Uygar Doğanay'dan hasret. Murat abi, ben B2'de yatan Damla Avcı, B7'de yatan dostum Zeynep Burak. Ben çok iyiyim. Seni sormalı. Seni seviyorum aslan dostum. Böyle bir not var. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T119 koğuştan Yusuf Aksakal. Başta Özgür Güney olmak üzere amcamız Serdar Özcan, Dilovan Vural, Mete Dökme, Yusuf Can Biler, Serhat Karataş, Safter Acar, Sinan Gerçeker, Burak Çakmak, Ali Küçük, Mehmet Sayar, Kadircan Yeğin, Rıfat İnce, Cengiz Hanlı, Caner Çelik, Ergün Ateş, son olarak Uğur Bingöl, Mete Dökmen'in derlisi Uğur Tezcan ve Fatih Boran'a bin selam olsun. Hayallerimizin suya düşeceğini bilseydim onlara yüzmeyi öğretirdim. Sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam Yusuf. Sağ ol kardeşim benim. Ben Erdoğan Aksakal, Şakran'da yatmakta olan başta abi Mücahit Aksakal, Burhan Kaya, Doğan Duman, Mazlum Duman, Yusuf Aksakal, Yasin Akar Bulut, Emrah Duman, Vedat Duman, Ramazan Keskin, Ahmet Çelik, Yakup İrtak, Murat Zengin ve Menemen'de yatmakta olan dostum İbrahim Sezgin'e selam olsun. Rabbim sizinle olsun, en kısa zamanda beraber olmak dileğiyle sıradaki şarkı sizlere armağan olsun. Vedat. Vedo, vallahi unuttum. Bak şimdi ismini zikrettim ya, Vedat Duman, hakkını helal et. Dün selamını aldım. Aleyküm selam. Ben seni çok seviyorum Vedo, biliyorsun. Vallahi unuttum. Şimdi ismini okuyunca. Aha dedim, Vedo dün aramıştı. Emrah, seni de seviyorum biliyorsun. Kardeşim benim Emrah Duman. Berat'ım, gönül koymadığını biliyorum. Vallahi unuttum. Şimdi ismini zikredince. Seviyorum seni.

Selam. Selamın başım üstüne Vedat Duman. Sağ ol benim kardeşim. Evet, hemen. Kaldığımız yerden devam. Bir iki mesaj daha okuyacağım. Kayıt mesajlarının son bölümü vardı. Kardeşlerim, onları parçalı parçalı paylaşacağım. Yarın bir kez daha hatırlatayım. Yarın tüm kayıt mesajlarımız 7.15'te başlayacağım. Allah nasip ederse. Ta ki takriben saat 9-10 geçeye kadar hemen hemen bitecek. Sonrasında kaldığım yerden devam edeceğim. Bayramın birinci günü buradayım. Kardeşiniz burada, bayram mesajlarınızı sizlerle paylaşacak. Bayramın ikinci günü, bayramın üçüncü günü, bayramın dördüncü günü kardeşiniz burada olmayacak. Yani Murat da gönülden gönüllü olmayacak. Normal iznimi kullanacağım. Allah nasip ederse bayram sonrası pazartesi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir kez daha paylaşmış olayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. T2B16 koşulan ben Samet Kırk Dişçioğlu, namı der Cio ve ben Uğur Dağ Dibek başından. Aynı kurumda bulunum Azat Başak, boksör Mahmut Ekrem Güneş'e sonsuz selamlarımı iletiyorum. Ben Cio, babam Mahmut Kırk Dişçioğlu Mardinli, Mahmut abim Selahattin Yıldırım köylü, Umut Kam Yusuf İstanbul Paşa Aşıkbaş Emre Bakaş Tolga Yalur Hacı Candan'a dayıma da selam olsun. Rabbime emanet olun. Eyüphan 3 gecedir yatmadım. Benden bu canlara armağan olsun. Murat abim, mesajım şakran. T2B16 koşuna atan sevgilim Samet Kırk Dişçioğlu'na, demir kapılar seni benden ayırabilir ama kalbimdeki yerini asla değiştiremez sevgilim. Cevher'den özelim şarkısı benden sana gelsin paşam. Seni canından çok seven biri var, sakın unutma özelim. T3'te yatan can parçam Mert Yıldırım. Hem duamdasın hem kalbimdesin. Bugün sabrımla beklediğim, yarın şükrümle yaşayacağım o güzel günlerin ilk cümlesisin. Henüz yaşanmamış tüm hatıralarımızın, beraber yürüyeceğimiz o uzun yolların ve diz dize vereceğimiz o huzurlu akşamların başrolündesin. Gelecek seninle başladığı sürece hep aydınlık olacak, seni çok seviyorum adamım, Allah'a emanet ol ömrüm. Murat abim, ben Tahsin hep Bektaşoğlu, iyi yayınlar, sağ ol Tahsin kardeşim. Eşim Aleyna hep Bektaşoğlu. Aleyna güzel karım, çok ayrı kaldık, seni çok özledim. İnşallah Rabbim bizi kavuşturacak, kalbimle inanıyorum. Fax geldi, mektubun gelmedi, haberin olsun, seni Rabbime emanet ediyorum. Saliye ve Gizem'in yanına geç, Gizem'in yanına geç. Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Ayten Akın, B6 kadın kapalıda olan ablam Gizem Akın, teyzem Sadiye hep Bektaşoğlu, bir nolda olan abim Mertcan, dayım Tahsin Çağdaş, Baki amcam, Baki yeğenim Bahtiyar, canlarım bizi merak etmeyin, iyi siz de iyi olun yeter, seviyorum sizi, Allah'a emanet olun. Ben Filiz, T4A8'de olan Doğukan Erdoğan, canım oğlum, bir yılı ve yaşı devirmek üzeresin. Ama biz güçlüyüz, güzel günlerimiz olacak ve sen yanımdayken kutlayacağız. Önce kendin için, sonra benim için güçlü dur. Yakındır kavuşmamız, o kara gözlerinden hasretle öpüyorum canım oğlum. Ben T4A8 koğuşundan Altınalı Doğukan Erdoğan, koğuşumuzda bize dik duruşuyla abilik yapan asil ve yakışıklı Cengiz Hanlı Ferhat Arslan abim olmak üzere Orhan Yacı, Said Sayım Eren Köse, Mustafa Anıl Gürkan, Bedri Mehmet Doğan, Emre Aslan, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, Emin Turul, Oktay Arman, Yusuf İstanbul, Ahmet Ergül, Azat Delikanlı, İbrahim Akbaş, aynı kurumda bulundum. B18 koğuşundaki Suat Konuk abim, B12 koğuşundaki Ahmet Karakaş'a bin selam olsun. Canım abim Ferhat Arslan der ki herkes karanlıkta kendini sakladığını sanır ama bilmezler ki biz karanlıkta kimin ne olduğunu net görürüz. B11 koğuşunda olan Betül Duran, Nurhayat Altay, Bilgi Keleş ve Candan Gökmen, demir kapılar insanı değil sadece bedeni tutar. Güçlü adam bulunduğu yerle değil ayakta kalkışıyla belli olur. Sabredin, kendinizi bırakmayın. Gün gelir bu günleri sadece bir anı gibi anlatırsınız. B11 koğuşuna olan Betül Duran, Nurhayat Altay, Murat Atay olabilir mi? Altay yazıyor mesajlarda. Bilgi Keleş, Candan Gökmen, Demir, zaman geçiyor. Bugün ağır gelen ne varsa yarın geride kalacak, yeter ki kendinizi kaybetmeyin. Güçlü durun, sabırlı olun, dışarıda sizi özleyen, yolunuzu gözleyen insanlar var. Hepinize selam olsun. Müslüm Gürses'ten yıllar utansın, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumu C18 koğuşundan Müslüm Adıyaman. Aleykümselam Müslüm, sağ ol kardeşim benim. Beni tanıyan ve
Beni tanıyan ve radyoda ismimi zikreden tüm dost kardeşlerime selam olsun.

her şey gönlünüzce olsun, özgür günleri sevdiklerinizle geçirmeniz dileğiyle. Kadın kapalı da gönlümün kraliçesi, her zaman kalbimin en güzel yerindesin bilesin. Sizi seven Müslüm Adıyaman, zor günlerin sabrı güzel günlerin anahtarıdır. Murat abi, gönlümün kraliçesi için Müslüm Gürses'ten her şey gönlünce olsun çalar mısın? Sana da çok selam olsun Murat abim. Allah'a emanet ol. Sağ ol Müslüm. Sağ ol kardeşim benim. Murat abim, ben Sevgi Türkeli. Sakalına kadar aşık olduğum adam Bayram Türkeli radyo başına. Sen gülünce tüm derdimi, yorgunluğumu unutuyorum. Sen bir ömür bana gül, ben seninle her yola varım. Sen benim her şeyimsin, sevdiğim adını anmadım, saniyem yok. Seni gönlüme düşüren Rabbime bin şükür. İyi ki benimsin, ömrümün efendisi. Seni hem sevecek olan karın, şöyle diyelim, seni hep sevecek olan karın Sevgi Türkeli. Murat abiyi yayınlar Zeynep Usturan ablacım. Kayınvaliden aradı, kocanla bir saat belirleyecekmişsin görüşme için. Bize haber ver, biz de bildirelim. Mesajım okunduğunda ara istersen Zeynep Usturan. Murat abi yayınlar. Zeynep Usturan ablacığım, günler hızlı geçiyor. Nasipse az kaldı. Biraz daha sabır. Daha güzel günler yaşanacak. Seni çok seviyoruz. Selamünaleyküm. Merhaba Murat abi. Ben Tepecik Tenekeli'den Sarı Semih. Aleykümselam Semih kardeşim. Kızım Eylül Özgül radyo başına. Güzelim, Eylül'üm, mektubumu almışsındır umarım babacığım. Seni çok seviyorum, seni çok özledim. Kendine iyi bak, kafana hiçbir şey takma. Abi kızıma ve koğuş arkadaşlarına der ya bedavacıdan, ama geçecek şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1C9'dan Erdi Güney. Aleykümselam Erdi kardeşim. Canım kızım Barış'ım, seni çok seviyorum. Gözümün bebeği, yaşama sebebim. Barış'ım kendine iyi bak, Rabbime emanet ol aşkım. Selamünaleyküm Murat abi, ben Ceyhun Batur. Aleykümselam Ceyhun kardeşim. Eşim Gamze Batur'a radyo başına. Ben dünyanın en şanslı insanıyım, çünkü senin gibi kadına sahibim, sultanım. Sesini duymak bana güç veriyor, kurban olurum canım karım. Mutlu yarınlar az kaldı, seni çok seviyorum. Kocan Ceyhun Batur. Selam olsun sana Murat abim, nasılsın abim benim? Ben Üçnoğlu'dan B9'dan Şeytan Serdal Aykurt. Sağ ol Serdal'ım, çok şükür iyiyim. Hep beraber yollarım. Kadın kapalıda yatan canımın canı Sarı Sarım Pınar Cuhalı, nasılsın canım? İki faksını aldım. Değeri pazartesi alacağım. Kardelen'e görüşüyorum, anlatmıştır sana Sarım. Benim de HTS kayıtları çıktı, mahkemeye kaldı karar mahkemesi. Allah yardımcımız olsun canım. Murat abi, Sarım Pınar için Bilal Son Ses'ten İçimdeki Sen şarkısını çalar mısın? Murat abi sen de seviliyorsun. Sağ olasın Serdal. Sağ ol kardeşim, ben de sizleri seviyorum. T1A15 Doğuş Erdoğan. Ben Meltem Paşam. Biz çok iyiyiz. Tek şey seni çok özlüyorum. Gözlerim seni çok arıyor. Her zaman doğrunla yanlışınla ablan arkanda senin için. Yapamayacağım bir şey yok biliyorsun. Zaten kendine çok dikkat et. Ablasın aslan parçası. Kimseyi merak etme. Alican gerekenleri yapıyor zaten. Çoluk çocuk da iyi sağ salim. Sen çık da biz başka bir şey istemiyoruz. Annemlerle beraber yiyoruz içiyoruz. Onları da kafana takma. Kimseden bir şey isteme annemlerle ilgili. Hadi seni çok öptüm. Allah'a emanet ol dodom. Meltem Erdoğan'dan kıymetlisi Doğuş Erdoğan'a bir söz. Biz Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkarıp Mısır'a sultan yapan Allah'a güvendik. İlla ki bu gecelerimizin bir sabah, her karanlığımızın bir aydını olacaktır. Özgür ve daha güzel günler yakın dodom. Seni çok seven ablan. Bu arada e-görüş görüntülü olmadı. Sesli ara. Sesli olur. Pazartesi halledeceğim. Murat abi benden kardeşime Enver Yılmaz'dan deli gibi armağan olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran, bir nolu T tipi kapalı D3 koğuştan Gaziantep'li Karadayı arsız beladan sen olmasan yaşayamam şarkısı. Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan prensesim, hayatım, kadınım, yaşama sebebim. Hayatımın tek kadını Meryem Çakıcı için çalarsanız sevinirim Murat kardeşim. Ayrıca kadın kapalı B11 koğuşuna yatmakta olan bacılarıma da gelsin. Meryem'im senden başkası haramdır bana. Seni çok ama çok seviyorum. Gecen güzel olsun kadınım benim. Her an her saniye aklımdasın. B11 koğuşundaki bacılarıma da selam olsun. Meryem'im Antepli Karadayı. Bir şarkı sonrası şöyle kardeşlerimin kayıt mesajlarını şöyle sıralayayım bakalım.

Ben T1 B18'den Halil Karagöz Aslan kardeşim de ve yani Ozan Yazar, Murat Korkmaz, Mustafa Kamber, Sarı Mustafa Evcil, Sayın Bayram Gökhan Ergül, Halil Kadir Utku Dün, Hasan Şahin Varol Yelkuran, Yeni Ahmet Kandemir, Aslan abim Volkan Şendil, Serhat Demiröz bu derlere, Murat abi de Foseko Bir Dünya Mısın şarkısı armağan ediyorum. Sana zahmet çalar mısın? Tüm Karabağlar çocuklarına selam olsun. Herkese iyi akşamlar. Ben Halil Karagöz.

Ben T1 ve 18'den Halil Karagöz, kardeşlerim Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar, yani Deve, Mustafa, Kamber, Sarı, Mustafa, Evcil, Gökhan, Ergül, Fırat, Korkmaz, Sayın Bayram, Ferhat, Turgay, Serkan, Zengin, Ömer, Yalçın, Ali, İdem, Ahmet Motor, sizleri seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. En güzel şarkılar sizlere armağanımdır. Halil Karagöz. Selamünaleyküm Murat abi, kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Aleyküm selam Fırat kardeşim. Başta Can abim Halil Karagöz olmak üzere akabinden Mehmet Karagöz, Sergen Ava, Ozan Yazar yani Deve, Sayın Bayram, Doğan Baydır, Sarı, Mustafa, Evcil, Gökhan, Ergül, Aslan, Yılmaz, Mustafa, Kamber, Sofi, Serkan, Zengin. Bu değerli abi ve öz kardeşlerim özgürlük sofralarında oturmak dileğimle. Halil Karagöz abime Güllü'den bir sevgi borcum var. Unutmazsan, çalarsan sevinirim. Herkese iyi akşamlar. Murat abi kolay gelsin. Ben T1B18'den Fırat Korkmaz. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan Can kardeşim, Cemal Korkmaz, Önder Korkmaz, Efe, Oğuz Yıldırım, Bozdan, Mehmet Can Bozkurt, dostum Kadir Tür, Hazar Soy'dan Adem Savun, Gökhan Ay, Can abilerim Ozan ve Özcan, yazar Barış Alabay, Osman Kalkan, Volkan Geve, bu değerli dost abi kardeşlerime özgür günlerde görüşmek dileğimle. Ahmet Kaya'dan Ah Ne Fayda şarkısı armağan olsun. Dostluklar zindanda belli olur. Yoksa sofrada herkes dost. Ben Fırat Korkmaz. Tüm dostlara selam olsun.

Aleykümselam Türk Gencay kardeşim. Başlayın ortamı paylaştım. Ahiretlik dostum Erzurumlu Halil Nar, Murat Çampak, Selçuk Polat, Kanba olmasına gerek yok. Can bağımız olan Özden de öte Can abi Mustafa Çakır. Bu hapishanede tek badim olan Samet Özdemir, Aslan kardeşim, Öz biraderim Orçun, Metin ve Can kardeşim, İsmail Can Kırma, İki Gözüm Mert Sen Seçer, Roşat Demir Bornavalı, Dedo Sezgin, Vedat Duman, Ferhat Akgül, Emrah Timur, Okan Sarıgün, Derdim Hocam, Ayhan Arslan, Barış Korkmaz ve tüm C16 ailesine sevgilerimle en kısa sürede özgürlüğüne ve ailesine kavuşmasını temenni ediyorum. Ayrıca aynı kurumda bulundum Okan Durak ve Mehmet Durak, Yiğitan Çakır, İbrahim Aktaş, Namı Der, Çamur İbo, Koç Aşk'ta yatan Sercan Polat'a sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz olsun. Allah'tan korkan Allah'tan başka bir şeyden korkmaz. Türk Gencay. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C 16 koğuştan Gümüşbalalı Uğur Savcı yani Kalo. Aleykümselam Uğur kardeşim. Aynı ortamı paylaştım. Dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta koğuşumuzda bulunan canlarım, başta abim Türk Gencay, canım abim dostum Erzurumlu Halil Nar, değerli dostum Altındağlı Murat Çampak, Gürçeşmeli abi Mustafa Çakır, İki Gözüm Selçuk Polat, Karşıyakalı Ferhat Akgül, Candan Öte, Ahmetli Roşat Demir dostum Mert Sen Şen Seçer, Sezgin Yardımcı yani Bornavalı, Dedo Cavemin, Vedat Duman, Kadife Kaledi Şiar, Yaz Göztepeli, Rus Çiko, Gültepeli, Rus Çiko, Emrah Timur yani Emi. Aynı kurumda bulundum dostum T1C14 koğuşundan Harun Tarduş, T1B3 koğuşundan yol arkadaşım Çavemin, uğruna öleceğim dostum Yasin Akça'ya selam ederim. Gece bir söz bırakmak isterim. Eyvah düştüm diyenin değil, Bismillah deyip ayağa kalkanın yanındadır Allah. Bu derler hüzünden bana mı sordun gönlümü çalarken şarkısını armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim, kolay gelsin. Ben T1C16 koşan Altındağlı Murat Çampak. Aleykümselam Murat Can kardeşim. Aynı ortamı paylaştım.

Abim Serkan Şahin. Ayrıca kadın kapalı B13 koğuşuna yatmakta olan Can Parçam, Mizgin Aylak ve Halil Nar'ın derdi dostu benim de kardeşim olan Bucalı Medo'ya selam ederim. Murat abim, Mizgin'ime, Serkan Nişancı, seni seviyorum şarkısına armağan ediyorum. Çalarsan sevinirim. Hayat var oldukça umut her zaman vardır.

Ko, Vedat Duman, Gümüş Balalı, Uğur Savcı, Ferhat Akgürt, Aslan Kardeşler, Morçu Metin, İsmail Can Kırmar, Roşat Demir, Cengiz Han, Toprak Bornavalı, Dedot Sezgin, Murat Gülşen, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan dostlarım, başta Samet Özdemir ve ailesi Ali Yeşil, Aslan Kardeşim Ozan Yılmaz, can dostum Serhat Oz, Adem Güçer ve Kadın Kapalı'da bulunan kıymetli dostum Bucalı Medo ve Murat Can Pak'ın derdisi Mizgin Aylak yengemiz, Koç Aşk'ta yatan abim Sercan Polat'a tüm Erzurum çocuklarına selam ederim. Tez zamanda ailelerine kavuşmalarını diliyorum. Bu derlere Linet'ten Merse şarkısını armağan ediyor. Sana da iyi yayınlar diliyorum abi.

0: Harun Tarduş sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4C2'den Serdar Üç kardeşler. Namı der Zeus. Aleykümselam Serdar kardeşim. Aynı koğuşta bulunduğum dostlarım ve kardeşlerim Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykurt, Caner Akmeşe, Mert Akar, Aydın Kaya, Onur Eker, Mazlum Sevimli, Engin Çelik, Mehmet Elmastaş, Feyyaz Koşaner, Ramazan Yördemli, Balıkçı Ramo, Murat Demirkıran, Şımarık, Fırat Durmuşoğlu, C3 koğuşunda bulunan Oğuz Gezer, Murat Bozkurt, Vanlı Varizday Çerkez ve bir de B17'de bulunan dostlarım İsmail Uygur, Memoli, Cafer Şalvarlılar, Çelebi Koyun, Tayfun Gençler, Barış Malta, beni tanıyan tüm dostlarıma sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum. Murat abi dostlarım Ahmet Kaya'dan dostum armağan olsun. Serdar Üç kardeşler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C2'den Eski Çamlık'tan Ramazan Yöndemli. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Kader birliği yaptım derli abilerim Serdar Üç kardeşler, namı der Zeus, Serhat Eser, namı der Joker, Arap Aykut, Mert Akar, Onur Eker ve kardeşleri Murat Demirkıran, namı der Şımarık, Fırat Durmuş olur, namı der Hayalet, Engin Çelik, Mazlum Sevimli, Mehmet Elmastaş, Minik Eren, C9'da yatan abim Yunus Yördemli, Kadın Kapalı, B11'den Sultanı, B11'in Sultanı Fatma Demirkıran radyo başına. Yaşama sevincim, hayattaki tek gerçeğim. Seninle beraber geçirdiğimiz 9 sene 1 yıl daha ekleniyor. Gelecek yılları ailecek özgür günleri yaşamak dileğimle, nice mutlu ve güzel yıllara, seni seven Balıkçı Ramo, Derya Bedavacı, sendin sen şarkısı armağan olsun. Selam Murat abi, ben Çukur Mahalle'den Baki Epektaşoğlu. Aleyküm selam Baki kardeşim. Canlarım Bahtiyar, Mesut, Serdar, Çağdaş, Baki, Soner, Yunus, Birol, Umut hep Bektaşoğlu'na sabır diliyorum. Tahsin ve eşi Aleyhine hep Bektaşoğlu. Bugünler elbet geçer. Tahsin, Gizem ve Salih hep Bektaşoğlu'na. Sizleri seviyorum. Kız kardeşim Kader ve eşi Doğan Şit. Kızları Mehtap Şit ve İdoş'um, Aytuş'um, hepinizi çok çok seviyorum. Ve canım eşim Meda hep Bektaşoğlu. Seninle cennet ve cehennem ikisinde de varım. Murat kardeşim şarkımızı çalarsan eşim ve beni çok mutlu eder misin? Çok mutlu edersin. Murat Şampınar'dan seviyorum seni. Hem de denyolar gibi. Gece söz, biz ne altınız ne tenekeyiz, sade bir gümüşüz. Değerimizi biliriz. Hapishanede yatan tüm yürekli delikanlılara selamlar olsun. Baki hep Bektaşoğlu. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Ballıkuyulu Nazımcan Pehlivan. Aleykümselam Nazımcan kardeşim. Başta reis babam olmak üzere Erkan Pehlivan, Mustafa Efe, Ercan Kantin, Batuhan Çalıkuşu, mahalle çocuğu Murat Çağlayan. Kardeşlerim Gaffo, Baran Bacı, Doğukan Bulut, Manisalı Ömer Tan Çimentepe'li, Ramazan Çimen'de, Deniz Özer, Cennet Çeşme'nin baronu Ali Akın, Çaybaşı Enes Ceylan'a selam ederim. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Sevgi hak edene, saygı layık olana ve biat sadece Allah'adır. Nazımcan Pehlivan. Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Nazımcan Pehlivan. Başta reis babam Erkan Pehlivan olmak üzere Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Umut Fidan, Kemal Gültepe, eski İzmirlilerin Samet Akbulut ve kardeşlerim Yunus Kara, Harun Ayar, Enis Özdemir ve derli abileri Emir Özdemir, Samet Özdemir, Ömer Didişkan, Bayraklı'dan Berkan Baran, Mehmet Yıldırım, Azat Erol'a selam ederim. Geceye dostum Yiğit Altın'ın sözüyle bitirmek isterim. Tebessümler çelmesin aklınızı. Biz dostumuzu da düşmanımızı da iyi biliriz. Nazımcan Pehlivan. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolu Beyki koğuşundan Bayraklı Çaymahalleli Berkan Baran. Aleykümselam Berkan kardeşim. Buradan abim Burakcan Baran ve Aslan kardeşim Boran Baran başta olmak üzere Arap Fırat Yılmaz, Kadircan Görür, Yiğit Altın, Muzaffer Tatlı, Yunus Kara, Samet Akbulut, Enis Özdemir, Nazımcan Pehlivan, Ömer Didişken, Mehmetcan Yıldırım koğuşumuzun hızlı meydancısı Murat Çağlayan'a selam ederim. Gece bir söz bırakıyorum. Özgürlüğü esas kılan uğruna özlediğim bedeldir. Tüm Bayraklı çocuklarına selam olsun.
0: Harun Tarduş katkılarıyla

Selamünaleyküm Aslan Murat abi. Ben T2B5 koşulan Kadir Yangın namı der Bozo Kadir. Aleykümselam Kadir'im. Benim için T3B2'de bulunan canım kanım İsmail Yangın ve aynı koğuşta bulunan dostum Oktay Yapışık Ayca. T1'de bulunan canım kanım Yakup Aras Fırat Gezgin. T4'de bulunan eniştem Umut Tür. Menemen'de bulunan abim Kenan. Beyaztaş Kader birliği yapmış oldum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Ba Aslan abim. Çiko Gürkan, Şahin Kayguruz, Fatih Korkmaz, Şehmuz Kurtdayım, Numan Furkan, Önal, Ünal Çanak, Kenan Derici, Sezer Sayım, Yaşar Bürücüler, Emrah Çelik, Sedat Ergün, Doğan Ersözbir, Süleyman Akan, Uğur Erbaş, Erhan Biçer, son olarak Poça Açık'ta bulunan abim Mehmet Güldiken'e bin selam ederim. Senet Kaya dayımın dediği gibi kaldırıma taş olmayacak insanları başınıza taç yapmayın. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T2B5 koğuştan Ümitcan Taşdemir. Benim için değerli olan abi kardeşlerim Yakup Kaya, Murat Kaya, Kadir Baytur, Rasim Aydilek, Sabri Demircan, Engin Avşar, Adem Sabırlı, Erkan Erben, Hazar Soydoğan, Sezgin Avinca, Tezcan Korkmaz, Barış Kurtuldu, Şehmus Akan, Baran Şimşek, Arif Taşdemir. Bu derdere Uygar Doğanay'dan Faydi Meçhul şarkısı çalarsanız sevinirim. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden de korkmazlar. Önce şeref sonra hayat yamanlardan boştu. Ben T2B5 koştan Süleyman Akan, canlara hitaben başta abim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Ünal Çanak, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Çiko Gürkan, Bozom, Kadir Yangın, Doğan Ersözbir ve A20 koşun olan abim Mafya Sedat Ulu, can kardeşlerim Mehmet Batuhan Şengöl, Numan Furkan, Önal Ataberk, Toksöz, Yaşar Bürücüler, T4A19'da yatan aslan kardeşim Şehmuz Akan, gözlerinden öperim. Karanlıkta gölgesi bile terk eder insanı. Karanlıkta bile dostunu terk etmeyecek abilerime, dostlarıma selamım olsun. Süleyman Akan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Fatih Korkmaz. Aleykümselam Fatih kardeşim. Öncelikle hemen A12 koğuşunda bulunan abim Tezcan Korkmaz ve Kader Birliği yaptı. Hamza Dağ ve dostlarına başta olmak üzere Kader Birliği yaptım. Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Süleyman Akan, Kadir Yangın namı der Bozo Kadir, Uğur Akbaş, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Şehmuz Kurt, Şahin Kayguruz, Yaşar Bürücüler. Bu derlere bin selam ederim. Yaşadığınız hayatın KDV'sini ömrünüz boyu harcasanız yine de tüketemezsiniz. Allah'a emanet. Murat abi Şemikler'den Fatih Korkmaz. Sağ ol Fatih kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Çiko Gürkan. Aleykümselam Gürkan'ım. Benim için değerli olan canlara hitaben aynı koğuşta bulundum. Dost abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bak, Kadir Yangın namı der Bozo Kadir, Süleyman Akan, Şahin Kayguruz, Numan Furkan, Önal Uğur, Akbaş, Kenan Demir, Emrah Çelik. Ayrıca T2B7 koğuşuna bulunan Kemal Acar abim, Azat Başak, Mahmut Aygün namı der boksör, kardeşim Şahçıyan Kurt. Ayrıca T1'de bulunan dostum İbrahim Bayram, Oktay Özdemir ve son olarak Menemen'de bulunan Kenan Beyaztaş'a bin selam ederim. Saygı insana, sevgi ise kıymet bilene verilir. Bu sözde benden gece armağan olsun. Öncelikle selamünaleyküm. Ben T2B5 koğuştan Sezer Sayım. Aleykümselam Sezer kardeşim. Koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şahin Kayguruz, Şehmuz Kurt, Uğur Akbaş, Fatih Korkmaz, Yaşar Bürücüler, Numan Furkan Özel, İrfan Terzi, Süleyman Akkan, Erhan Biçer, Doğan Ersözbir, Çiko Gürkan, Cesim Bağ, Sedat Ergün, Ünal Çanak ve T3B10 koğuşuna yatan kan bağım olmasa da can bağım olan abim Ergün Erkuş'a bin selam ederim. Bu derli canlara Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Numan Furkan Önal. Aleykümselam Numan kardeşim. Başta koğuşumuzda bulunan abi kardeşlerim Ümitcan Taşdemir, Cesim Bağ, Ünal Çanak, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Kadir Yangın, Bozo, Çiko Gürkan, Şahin Kayguru, Süleyman Akan, Yaşar Bürücüler, Sezer Sayın, başka koğuşlarda ve kurumlarda bulunan canlarım Zeydan Dal, Osman Yiğit, Kenan Demir, Muhammed Kerem Yavuz ve tüm Aliye çocuklarına selam olsun. Bizim savaşımız bittiği zaman değil, vazgeçtiğimiz zaman kaybedelim. Onurumuzla yaşar, şerefimizle ölürüz. Aliye'den Furkan Önal. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2B5 koğuştan Şahin Kayguruz. Aleykümselam Şahin kardeşim. Öncelikle koğuştaki arkadaşlarım Ümitcan Taşdemir, Şehmuz Kurt, Cesim Bağ, Çiko Gürkan, Yaşar Bürücüler, Fatih Korkmaz, Uğur Akbaş, Süleyman Akan, Numan Furkan, Önal Sezer Sayım, Ünal Çanak, Kadir Yangın, Bozo, T2C6 koğuşundaki Hasan ve Haydar Aluke kardeşlere selam eder. T2A5 koğuşundaki dostum
Onur'un gözlerinden öpüyorum ve Menemen'de yatmakta olan vefakar dostum Kenan, Beyaztaş Raşit, Büyüksu Ferhat Şimşek'e selam eder. İjan ve Muti'den bir şarkı çalarsan sevinirim. Murat.

ben Menemen John'dan Rejo Yıldırım. Aleyküm selam Recep kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta bulundum derli abi kardeşlerim. Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, can dostum Serhat Çelik, Orhan İşmarcı, Ömer Patır'ım, Mehmet Barış, Murat Baba, Mevlüt Kalender, Ali Efe Aydoğlu, Cihan Taze Fidan, Semih Ölçen, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını dilerim. Ayrıca Muhittin Orak ve Cesim Güneş abilerime de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Benden bu derlere Ahmet Kaya bir anka kuşu armağan olsun. Murat abi ben Menemen C10'dan Reco Yıldırım. Aynı kurumda bulunan abi dost kardeşlerim. Başta can abim Serkan Öztürk, can dostum Ferdi Demir, Rafet Kale, Yıldızlı Muro, Furkan Çavukçu, Mazlum Sürer, Burak Menderes, Yavuz Selim Baydar, Hasan Burgun, Yusuf Yavuz Antepli, Mehmet Ali, Azat Atalay, Özgür Dikenoğlu, Mehmet Altun, Hakan ve Furkan Ekeci kardeşlere selam ve duayla asiller şımarmaz. Benden bu değerli insanlara Müslüm Gürses'ten haberimiz yok. Armağan olsun. Murat abi ben Menemen Cihon'dan Mehmet Barış, başta değerli abilerim, kardeşlerim, Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Orhan İşmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Ömer Patır, Murat Baba, Antepli, Mehmet Ali, Nuri Bulut, Furkan Çubukçu, Cihan Taze Fidan, Efe Aydoğdu, Abdullah Çakır Efe, ayrıca Ödemiş tetibinde yatan babam Hilmi Barış, amcam Mehmet Barış, yeğenim Muhittin Barış'a selam olsun. Ayrıca dayım Doktor Zeki Kaya ve dostum Orhan İşmarcı, derlere Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Benden bu derlere Serkan Kaya zor bela armağan olsun. Murat abi ben Menemen C10'dan Rejo Yıldırım, Şakran Kampüs ve diğer kurumlarda bulunan dost abi kardeşlerim, başta abim Okan Yıldırım, Fırat Eskin, Ekrem Birlik, Çınar Birlik, Murat Bayram, eski dostum Ozan Bayar, sonlar Barut Bekir Güler, Özgür ve Özgün Çakmak kardeşler, Ulaş Tekmanlı, Güven Yavuz, Burhanettin, Kansız Mert Doğan ve ismini sayamadım. Tüm sevdiklerime selam ve dua ile geceye bir söz bırakmak istiyorum. 40 yılda bir hatrı soranın 40 yılda bir hatrı olur, bende hatrı sayılır. Dostlara selamlar olsun. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T1A14'ten İbrahim Taşyan, dostlarım Çamdivili Sarı Oğuz Celal Eken, yani Celomen Balıkçı, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mahmut Tütüncü, Yılmaz Güneysak, Baran Yıldız, Mert Eko, Kahraman Osman Karakalpak, Baran Teliman, Arda Doğan, Keko Fırat, Öztaş Deren, Orhan Uğur, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar, Serkan Yılmaz, Şakran Kapalı'da bulunan canım kardeşim Ali Arap Aslan'ın derdisi Deniz Yeşildağlı ve İshak Azar abime selamlar olsun. Ben T1A14'ten Ali Arap Aslan. Dostlarım ve kardeşlerim, başta kıymetli dostum İbrahim Taşan, vefakarım Celal Eken, yani Celomen, Uğur Çakır, Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, Mert Eko, Kahraman, Baran, Yıldız Osman, Karakalpak, Çamdibili, Sarı Oğuz, Fırat, Veli Çelenk, Eko Fırat, Yasin Akçay, Ağdayım, Taşkın Enetoz, Can Parçalarım, Özcan Arap Aslan, Engin Avşar ve Avşar ailesi olmakla beraber de kadın kapalı olan ömrüm Deniz Yeşildağ, seni çok seviyorum ve özlüyorum. Ömrüme bir söz, sabır en acı otun tek tatlı meyvesidir. İsmini saydım, herkese selamlar. Ben Ali Arap Aslan Şoreş. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aleyküm selam Celal kardeşim. Başta aslan dostum Ogün Özdemir ve aslan eşi Deniz Gizbebek Özdemir. Akabinde onun nazarında kadın kapalı dolan benim için derdi bir o kadar da kıymetli Sedef Uçar. Dostuma da bin selam eder. Bu derlere Ebru Gündeş'ten Devlerin Aşkı şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen, başta Yılmaz Sak olmak üzere Güney Sak ve kadın kapalıda olan Güney Sak'ın derdisi Yaren Serpil Sak, Zeynep Sak, onun nazarında benim için kıymetli bir o kadar derdi dostum Sedef Uçar'a bin selam eder. Bu derlere EFO'dan Yaşım Yok şarkısı armağan olsun. Ben T1A14'ten

Celomen. Ben T1A14'ten Celal Eken, yani Celomen. Aslan dayım İshak Azar başta kıymetliler olmak üzere Engin Avşar, Özcan Avşar ve Fırat Veli Çelenge bin selam ederim. Ben Celomen. İyi akşamlar, Ankara'dan selam olsun kızım Elif Bozkurt için. Latif Doğanlay'dan sözüm söz çalar mısınız? Not yanımda olmayıp da dualarımda ve yüreğimde olan bir tanecik kızım var. Allah'ım Elif'imi sana emanet. Sen koru Allah'ım, seni seviyorum güzel kızım. Yanımda olmayıp da dualarımda ve yüreğimde bir kızım var. Allah'ım Elif'imi hep sana emanet ediyorum. Beklenenim, seni çok seviyorum. Ben C8'den Mine Kitmen, ben bazı insanları yüreğimin en güzel yerinde taşıdım. Yeri geldi tartıştık, aynı odada günlerce sustuk, konuşmadık ama aynı masada biz olduk. Ebedi dostum Ulviye Uçar Çilek dostum. Dilek Karakaya, kardeşlerim Elif Bozkurt, Çilem Demir, dünyalara sığdıramadım sevgilim Rafet Kale. Aklım sende olunca kendimi hep eksik hissediyorum. Gözlerimi açtığımda yanında olmamanın verdiği o sızı, seni görmediğim her saniye kalbimin her atışında özlüyorum. Sensiz olan hiçbir şey istemiyorum. Ayrıca Sinan Dağ abime de selamlar olsun. Murat abi, ben Dilara Duran Şakran, T1A2 koğuşuna yatmakta olan Aslan Kocam Mehmet Demirkıran radyo başına. Seni çok seviyorum, bunu en iyi sen bilirsin. Nasıl sevildiğini hissedersin. Yaradan diyor ki kavuşmak sana uzak görünüyorsa ben sana yakınlaştırıyorum. Sen zamanın uzadığını sanırsın ama ben iki kalbi birbirine yaklaştıran ince ince bir kader örüyorum. Cefa çekmeden sefa sürülmezmiş. Ben senin cefana da razıyım, sefana da. Ben seni Kerbela'da çölün ortasında bekliyorum. 12 imamlardan diledim seni. Kara gözlüm Hızır seni bana göndersin. Selamünaleyküm Murat abi, ben Meremen C10'dan Nuri Bulut. Aleykümselam Nuri kardeşim. Başta değerli abilerim Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Alan Sorhan İşmarcı, Reco Yıldırım, Serhat Çelik, Mehmet Barış, Serdar Yakup Dezel, Semih Ölçen, Cihan Taze Finan, Furkan Çubukçu Efe, Aydoğdu Abdullah Çakır Efe. İsmini yazamadım tüm abi kardeşlere selam olsun. Ayrıca kadının kapalı C8'de bulunan dayım Doktor Zeki Kaya, abim Orhan İşmarcı'nın derlileri Arzu Kaya ve Ecem yengelerime selam olsun. Ben Meremen John'dan Orhan İşmarcı, yani Alanso başta hapishanelerin eski temedi dayım Doktor Zeki Kaya ve Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Recep Yıldırım, Antepli Mehmet Ali, Murat Baba, Mehmet Barış, Ömer Patır, Abdullah Çakır Efe, Emin Süs Aslan kardeşim Ali Efe ve Cihan Taze Fidan'a, ayrıca değerli kardeşim Furkan Çubukçu ve Kürşat Çakan, ayrıca Şakran kampüste bulunan can dostlarım Uğur Akman, İbrahim Barlay, Taylan Ozan Denli, Ahmet Orman, sofralarını paylaştıkları abi kardeş dostlara selam olsun. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, yani Alanso, kadın kapalı C8'de bulunan sevgilim Ecem radyo başına. Bu hafta mektubun gelmedi. Ben sana bayramdan sonra bir mektup daha çıkaracağım sevgilim. Ben Menemen John'dan Orhan İşmarcı, yani Alanso, kadın kapalı C8'de bulunan derdim Ecem radyo başına. Canımın tam içinden gelen öyle bir aşk volkan var ki sevgilim, onunla yanıyorum her gün, küle dönüyorum. Aşkından gözlerim kör, kulaklarım sağır oldu. Seni ne çok seviyor bu yüreğim, bir bilsen. Ayrıca değerli dayım Doktor Zeki Kaya'nın değerlisi yengem Arzu Kaya da selam olsun. Benden değerlime Sıla Şahin Samet kardeşlerden Ayak şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, kadın kapalıda olan Ruşen Ak Yıldız ablama selam olsun. Elçin Can'a bir ay önce mektup attım. Kaç seferdir mektubum ulaştı mı eline? Ferhat Turgay. Aleykümselam Fero kardeşim, sağ olasın. Selamünaleyküm, ben T1C14'ten Harun Tarduş. Aleykümselam Harun kardeşim. Buradan A13 değerli dostum Osman Temel'e ve koğuşunda bulunan Ferit Saçlı, Devran Tezcan ve Kubilay Boz ve selam olsun. Eyüphan üzerime üşüştüler şarkısı armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, vefalı kardeşlerim Musa, Şahin, Ayhan, Öğüt, Ömer, Faruk, Yıldırım, Azat Güler, Mehmet, Cengiz, Ferhat Gül, Murat Duman, Berat Can, Çağlayan, Hazar Bulut, Hüseyin Taşpınar, Nurullah Özkan, Mustafa Söylemez, Yusuf Aksu, Ömer Çiftçi, Emre Altıntaş kardeşlerime Ahmet Şehrim benim şarkısı armağan olsun ve tüm koğuşa armağan olsun. T1C14'ten ben Harun Tarduş, Abdülkerim Bakır, Uğur Savcı kardeşlerime çok selam ederim. Halit Bilgiç'ten bu şehrin canı cehenneme şarkısı armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, başta B13'te bulunan Mehmet Eryakşı abime selam ve saygılar. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısını armağan ediyorum.
Ben T1C14'ten Harun Tarduş. B3'te bulunan Taşkın Eleptoz abim ve Keko Fırat Öztaş Deren'e canı gönülden selam ederim. Ozan Hamit'ten Nabete şarkısı armağan olsun. Ben T1C14'ten Harun Tarduş. Buradan A3'te bulunan Can Parçam Ahmet Can Alana ve koğuşunda bulunan Hakan Fırat Epik. Daykolu Engin Kaya ve Kader Birliği yaptı tüm canlara, tüm koğuştakilere selam olsun. Ahmet Kaya'dan Zindanlardan Taşa Taşa şarkısını armağan ediyorum. Ben T1C14'ten Harun Tarduş, A3'te bulunan can dostum Ahmet Can Alana en içten selamlarımı söylüyorum ve Taşkın Eleptos abi. Yanına giden arkadaşın eşyalarını bir an önce toparlayıp gönderebilir misin dostum Ahmet? Evet. Hemen Serdar kardeşimle mesajını okuyayım. İyi yayınlar, ben Baran Koyuncu. Bugün selamın en içten hasretini, en derinini canım abilerim Serdar Koyuncu ve Mehmet Koyuncu'ya gönderiyorum. Abilerim, duruşunuz yolum, sözünüz gücümdür. Siz orada dimdik durdukça bu kardeşiniz de burada başı dik yürür. Araya mesafe girse de bağımız eksilmez, aksine daha da güçlenir. Koyuncu soyadını onurla taşıyan o güçlü yüreklerinize selam olsun. Sıradaki şarkı önce size, sonra tüm kader mahkumlarına gelsin hasretle sabırla. Kardeşiniz Baran Koyuncu. Ben Velat Koyuncu, sıradaki tüm şarkılar eğilmeyen başlarına, solmayan umutlarına kurban olduğum abilerim Serdar ve Mehmet Koyuncu ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Hayat bazen bizi kuytuya çekebilir ama unutmayın, en parlak yıldızlar en zifiri karanlıkta belli olur. Sizin asaletiniz o karanlığı delip geçecek güçtedir. Biz dışarıda gölgemizle değil, sizin bize bıraktığınız o ağır isimlerle yürüyoruz. Bin hasret ile sizleri seven sayın kardeşiniz Velat Koyuncu. Bu selamım can kardeşim Zindan Ahmet'e. Demir kapılar ne kadar sert olsa da kardeşlik dediğin hiçbir şey zamanı eksilmez. Yokluğun içimize ağır gelse de biliyoruz ki güçlü duruşunla her zorluğun üstesinden geleceksin. Bu arada adın her andığında hasret biraz daha büyüyor ama umut hiç bitmiyor. Sabır bugünlerin ilacı, kavuşmak ise en güzel yarın olacak. Kalbimizle, dualarımızla her zaman seninle can kardeşim Zindan Ahmet. Seni seven sayan Baran Koyuncu. Selam Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Aleykümselam kız kardeşim. Ben hemen C10'da sevdiğim adam Doktor Zeki Kaya. Ey benim gözleri ömre bedelim, sevdasına yandığım en büyük ateşim. Dalgasına kapıldım, rüzgarın nereye eserse oraya sürüklendim. Mutluluğu ile kavruldum, bilir misin ben kimseyi senin kadar sevmedim. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Kalbimde sen varsın. Ateş misali yandıkça büyüyor. Sevdan masalı gözlerin içimde bir ışık hali. Her bakışın dolar gönül yarama. Sen sensizken geceler buz gibi donar. Bir gülüşün yeter bana. Baharı sunar adını duysan içimde yanan ömrüm. Seninle zamanı uyar. Bu gece çalınan bütün şarkılar sevdiğim adama gelsin. Murat abi, ben C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya. Bir gülüşünle başladı her şey. Bir bakışınla yandı gönlümde ateş. Sensiz geçen her an bir kışı gibi ısıtmaz artık beni. Hiçbir güneş adını kalbime sessizce kazdım. Rüzgar asla da silemez izlerini. Bir tek seni seviyorum gülüşünle kayboldum. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Buradan tüm kader mahkumlarına selam ve dua yolluyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Şakran T4 A8 koğuşuna yatmakta olan canım Cengizhanlı Ferhat Arslan'a Edip Akbayram'dan Gittin Gideli şarkısı armağan ederseniz sevinirim. Aramızda duvarlar olsa da kalbimiz bir. Bu şarkı sana sabır ve umut getirsin. Güzel günler. Yakında canımın içi Cengizhanlı Ferhat Arslan. Şakran T4 A8'de yatmakta olan Cengizhanlı Ferhat Arslan'a Ahmet Kaya'dan Geçmiyor Günler şarkısına armağan ederseniz sevinirim. Hasretin yükü ağır, sensiz geçen günler eksik ama umut var, sabır var, gün gelir. Bu duvarlar yıkılır, kavuşmak nasip olur. Seni unutan yok, dualarımız seninle, selam, özlem ve yürek dolusu sevgiyle. Selamünaleyküm, aleykümselam. Biz T1 A3 koğuşundan Ahmet Can Alan, Hakan Yavaş yani AK-47, Burhan Ormancı. Buradan T1C14'te bulunan değerlimiz Harun Tarduş'a gönülden selam ederiz. Ahmet Şehrim Benim şarkısı can dostumuz Harun Tarduş'a armağan olsun. Ben T1 A3 koğuşundan Burhan Ormancı. Burada aynı ortamı paylaştım. Aslan dostlarım Ahmet Can Alan ve Hakan Yavaş namı der AK-47'ye yürekten selam eder. Eyüphan'dan kendime bir ceza vermeliyim armağan olsun.
T1 A3'ten Ahmet Canalan. Burada kader birliği yaptım can dostlarım Hakan Yavaş yani AK-47 ve Burhan Ormancı yürekten selam eder Halit Bilgiç'ten. Canı cehenneme şarkısı armağan olsun. Ben T1 A3 koğuşundan Hakan Yavaş, namı der AK-47. Burada kader birliği yaptım can dostlarım Ahmet Can Alan ve Burhan Ormancı'ya canı gönülden selam eder. Aynur Polat'tan senin için bu alemi yakarım şarkısı bu kıymetli değerlilere armağan olsun. Kadın kapalı B10 koğuşuna yatan Gülzade Sonsuz. Derli ablam nasılsın, iyi misin ablam? Rabbim seni tez vakitte sevdiklerine kavuştursun. Gökhan Doğan'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Kübra Gökdemir. B10 koğuşuna yatan değerli kardeşim Yersu Gökçe Timtik. Nasılsın, iyi misin bebeğim? Seni çok ama çok özledim. Sana mektup yazdım, aldın mı? Rabbim tez vakitte seni sevdiklerine kavuştursun inşallah. B10'un tek gülüşün, tek gülüsün, bunu bil. Enver Yılmaz 4 var, armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik Tenekeli'den Sarı Yalçın Çakmak. Aleykümselam Yalçın kardeşim. Şakran kadın kapalı B7 koğuşuna bulunan eşim Tülay Çakmak'a sesleniyorum. Canım benim, dediğin her şeyi hallettik, Allah'ın izniyle bir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Radyo aboneliği yaptık Allah'ımın izniyle, bu kahrolduğum kötü günler geçecek. Seni çok seviyorum. Seni sana ve Rabbime emanet ediyorum. Ben Tepecik'ten Sarı Yalçın Çakmak. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Çakmak. Koğuşumda bulunan arkadaşlarım Çimentepe'li Tayyip'e Kızıltepe, Sentepe'li Yağmur Yılmaz Funda, Baltacar, Zekiye Nur Bülbül. Buradan kader ortaklığı arkadaşlarıma güzel bir şarkı armağan etmek istiyorum. Geceyi bir sözle kapatmak istiyorum. Herkes bulunmaz Hint kumaşı, herkes kaptan, gemilerde fare olanlar aynalarda kaptan. Boşuna almışız bunca yıl alttan. Ne sözden anladılar ne laftan. Ben Tepecik Tenekeli'den Tülay Çakmak. Aleyküm selam kardeşim benim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Buca'dan Ahmet Doğan. Aleyküm selam Ahmet kardeşim. T1 A19 koğuşuna atan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başla. Amcamız Serdar Özcan ve Dilovan Vural, Özgür Güney, Ali Küçük, Yusuf Aksakal, Ömer Altun'a bin selam ederim. Abim Yusuf Can Biler der ki biz her koşulda aslan gibiyiz. Bizimle derdi olan derdi bitmez. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Buca'dan Ahmet Doğan. T1 A19'da yatmakta olan aslan abim Yusuf Can Biler ve onun abi kardeş dostları olmak üzere Saftar Acar, Ergün Ateş, Bülent Peksak, Sinan Gerçeker, Caner Çelik, Kadircan Yiğit'e, Rıfat İnce selam olsun. Aslan abim Yusuf Can Biler der ki havaya pus çökünce herkesin ne olduğu belli olur. Şartlar ne olursa olsun biz aslanız aslan. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selam olsun. Murat abi ben Buca'dan Ahmet Doğan. T1 19'da yatmakta olan derli aslan abim Yusuf Can Biler ve onun kader birliği yaptığı abileri, kardeşleri, dostları başta Serdar Özcan amcamız, Dilovan Bural, Batıkan Tikiz, Serhat Karataş, Habibcan Gökçe, Mehmet Sayar'a bin selam olsun. Abim Yusuf Can Biler der ki bizim ağırlığımızı tartmaya çalışanlar kendi dengesini kaybeder. Bayraklı, Bornova, Manavkuyu çocuklarına selamlar olsun. Ben Ali Açık'tan Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kince, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuzcan, Neko'ya Hüseyin Tekeday, ismini sayamadım abi dostlarıma selam olsun. Zamanınızın değerini bilin, boş insanlara harcamayın özgürlüğe. Ben Ali Açık'tan Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kince, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuz, Can Neko'ya, Hüseyin Tekeday, ismini saymadım abi dostlarıma selam olsun. Aynı suda yüzüyoruz olmamız, aynı derinlikte olduğumuz anlamına gelmez. Ben Ali Açık'tan Karşıyaka'da Nurullah Yılmaz, cezaevindeki dostlarım, abilerim Erhan Teker, Eyüp Yıldırım, Ömer Ürün, Burak Kinci, Alaaddin Hasan, Hüseyin Görgülü, Haydar Akın, Güngören, Engin Özdemir, Mahsun Oğuzcan Neko'ya, Hüseyin Tekeday, ismini sayamadım abi dostlarıma selamlar olsun. Murat abi T4'te yatan canımın parçası olan Onur Camgöz, aşkım nasılsın, iyi misin, umarım Rabbim sana sabır versin inşallah. Sevgini taşımak değil, hasretini çekmek zor. Gülmeyi unutmak değil, ağlamaya alışmak zor. Yaşamak ya da ölmek değil de seni özleyip de görememek çok zor. Sevdiğim, en kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Seni çok seviyorum. Allah'ıma emanetsin can eşim.
Ben Balıkkuyu'dan Zalo Şakranti'ye 2'de yatmakta olan ağabeyimiz Serdar Koyuncu'ya selam olsun, seni seven kardeşin Zalo. Murat abi ben Balıkkuyu'dan Zalo. Çok değerlilerim abim Serdar Koyuncu ve değerli dostum Mehmet Koyuncu'ya ve de değerli dostlarımıza selam olsun, kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Zalo. Değerli ağabeyimiz Serdar Koyuncu, Mehmet Koyuncu, Nusret Aslan, Ramazan, Yavuz, Yusuf Kaya, Veysel Yaşin, Ergül Akkuş, Mustafa Çiçek, Mustafa Tekin, Remzi Kıran, Cengiz Kıran, Recep Gezek, Zindan, Ahmet Şirin, Can Polat ismini sayamadım dostlara selam olsun, sizleri seven kardeşiniz Zalo. Murat abi ben Adanalı Ahmet Yıldızhan, Mehmet Kalkan'dan ana beni niye doğurdun isteğini çalarsan sevinirim. Ben Ahmet Yıldızhan. Aleykümselam Ahmet, selamını aldım Zalo'dan. Dündü galiba herhalde. Evet, aleykümselam Ahmet, sağ ol kardeşim benim. Şakran T3 Taylan Ozan denli bazı insanlar insanın hayatına girer, bazıları ise direkt kalbine yerleşir. Sen benim için hep öyle oldun, ne yaşarsak yaşayalım sana baktığım yerde sevgin hiç eksilmedi. Bazen sadece yanımda olmanı istedim bile içimi acıtıyor. Çünkü insan en çok kendine ait hissettiği kişiyi özlüyor. Ben seni sadece alıştığım için değil gerçekten çok seviyorum gergin kocam. Şakran T3 Taylan Ozan denli canım kocam arayıp sürekli yerine biraz sakince benimle konuşursan sevineceğim. Hayır, sınırsız dakika yok yani. Sinirlendiğinde mektup yaz. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Fırat Özışık, Aslan kardeşlerim Mehmet Fatih Özışık, Efsane Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Sabri Kulaksız, Doktor Zeki Kaya, Ahmet Kartal, Resul Yıldız, Engin Kaya, Fuat Yüce, Osman Karakalpak, Fırat Çelenk, Polat Denerli, Muhammed Yılmaz, İbrahim Taşıyan, bu dostlara bin selam olsun. Ben Zazi Fırat Özışık, özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Zazi Fırat Özışık, Mehmet Fatih Özışık, Azat Özışık, Baran Özışık, Alihan Özışık, Emirhan Özışık, Engin Avşar, Oygün Özdemir, Celomen, Oğuz Soluk, Ahmet Bağcı, Mert Eko, Kahraman, Yılmaz Güneysak, Oğuz Beşkaya, Savaş Dinç, Baran Yıldız, Mehmet Çınar, Nado Emrah Yaşar, Erhan Akyol. Bu dostlara ismini unuttum, dostlarıma da bin selam olsun. Ben B1 Koğuşu'dan tahliye olan Zehra Ilgaz, canım dostlarım Saliha Ecellioğlu, Aycan Kabayel, Nazar Sade Radyo Başına. Bugün çok güzel haberler aldım doktordan. Annem tedaviye yanıt veriyor. Güzel bir ilerleme var. Nasip olursa 2 ay sonra ameliyat olabilecek. Dualarınızı eksik etmeyin. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Sizi çok seviyorum. Ben B1 Koğuşu'ndan tahliye olan Zehra Ilgaz, canım dostlarım Saliha Celloğlu, Aycan Kabayel, Nazar Sade Radyo Başına. Bazı dostluklar vardır, ne mesafe eksiltir ne zaman unutur. Siz benim hayatımdaki en kıymetli insanlarsınız. İyi ki varsınız, iyi ki yollarımız kesişmiş. Her şey için size minnettarım. Sizi çok seviyorum. Ahmet Kaya dostum dostum armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, nasılsın, iyisindir inşallah. Ben ikinoğlu D7 Koğuş'tan Yavuz Bal. Aleykümselam Yavuz kardeş. Buradan beni tanıyan tüm dostlara, abi ve kardeşlere selam eder. En kısa zamanda özgürlük sofrasında görüşmek dileğiyle. Hayırlı akşamlar diliyorum Murat abi. Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı sana ve tüm kader mahkumlarına gelsin. Abim iyi yayınlar. Sağ ol Yavuz Bal kardeşim benim. Ben T1 John 7'den Muhammed Sayın Buse Iş'a sesleniyorum. Dün takıldığın yeri anlayan biliyorum. Ya da takıldığın yeri anlayabiliyorum diyelim. Bak burada da yazım hatası var Muhammed'im. Vallahi benlik bir şey yoktu. Taleplerin büyük olsun diye söylemiştim. Karakterin diye yazılmış. Evet, şimdi burayı hemen bu konuyu açıklığa getireyim. Kendi adıma da Buse kardeş. Dün 39-69'dan okuduğunuz mesajda evet yanlışlık vardı. Hatta bugün aradılar. Bizlik bir şey yok. Zaten kardeşim de tüm iştenliğiyle belirtmiş. Şu an bile yazım hatası var. Yani bu mesajı yazan kız kardeşimiz ya da kardeşimiz kimse yine yanlış yazmış. Taleplerin büyük olsun diye söylemiştim. Karakterin diye yazılmış. Şu an aksilikler bizi buluyor. Bu konuda rahatsız oldum. 39-69 Hilal ablamızın fikriydi. Ayrıca mektubun bana ulaşmadı. Bilgin olsun. Kalpten gelen her şeysin. Ben T1 John 7'den Eray Deniz Oyman. Kadın kapalı B11'deki İlayda canlı radyo başına. İlayda canlı radyo başına diye. Derli yazını aldım. Fikirlerin çok hoştu. Beni değerli kılman hoşuma gitti. Aynı şekilde sen de bütünlüğünle öylesin. Kendine iyi bak. Seviyorsun. Bunda da yanlışlık var. İyi bak.
seviliyorsun diyelim. Öpüldün. Ayrıca Buse Işık, can dostum sen de iyi ki varsın. Kendine iyi bak. Bucalı patron Eray. Ben T1'ci 17'den Muhammed Sayın, aynı dilleri konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Buse Işık, ayrıca altını çizerek üstüne basa basa söylüyorum. Karakterin büyük olsun değil de taleplerin büyük olsundu. İsyan küçük kalır yani. Murat abi, harbiden abisin, seviyorsun. Ben de seni seviyorum Muhammed. Doğruya doğru yanlışlık vardı yani. Allah'ın bildiği bu. Evet, yoruldum valla, bir çay molası vereyim diyeceğim. Saat 23.20. Mesaj da baya var. Ne yapak? İki mesaj da okuyalım. Şakran kadın kapalı, B1 koşulan ben Deniz Giz Bebek. İyi yayınlar Murat abim, sağ ol kız kardeşim. Öncelikle nasılsın abim? İyiyim kız kardeşim. Hep beraber yol alalım. Aslan dostlarım, Hamiyet Küleş, Zeynep Sak, Gülçin, Cebeci, Melek Dila, size selam ederim kardeşlerim. Dengimiz değilsiniz ki düşmanımız olasınız. Pişmanlık duyacağınız oyunu oynamayın. Yıldız Silve, yürü anca gidersin, çalar mısın Murat abim? Ben Şakran kadın kapalı, B1 koşuna atmakta olan Ceylan Taşkıran. Beli Deveci'nin kıymetlisi, gece bir söz bırakıyorum. Dünya yansa, yer yerinden oynasa da ben senden vazgeçmem. Seni çok seviyorum canım kocam. Canım annem Naciye sarsılır. Bizi sen olduğun sürece kimse yıkamaz. Canlarım için benden Müslüm Gürses, Vazgeçmem şarkısını çalarsan sevinirim. Vallahi Ceylan, arada bir böyle göndersen o çocuğun da keyfi yerine gelse. Vallahi ne kadar güzel olur. Bak ben okurken bile keyif aldım vallahi. Yani arada bir gönder tabii be kız kardeşim ya. İnsanlar mutlu olmayı sever. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'ci 14'ten İbrahim Birlik. Aleykümselam İbrahim kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu, Resul Doğan, Sercan Yıldız, Buğra Uğurlu, Gökhan Karasanoğlu, Müslüm Ayna Sürmeneli, Tahsin Kadir Yılmaz ve tüm koğuşa selam olsun elbet bir gün. Ahmet Kaya, zindanlardayım. Tüm kadar mahkumlarına armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T2'ci 14 Müslüm Ayna. Aleykümselam Müslüm kardeşim. Öncelikle koğuşun adaletini sağlayan İlhan Başar dostu, Resul Doğan, Sercan Yıldız, Sürmeneli, Tahsin, Buğra Uğurlu, İbrahim İmrak, İbrahim Birli, Kadir Yılmaz, Heval Dalbudak, farklı kurumlarda bulunan Fırat Deder, Kenan Kaya, Yusuf Kaya, Emircan Kaya, Ferhat Arslan, Mehmet Çekici, bu değerlilere selam olsun İlhan Başar. Der ki, sabır etmek boyun eğmek değil, mücadele etmektir. Ahmet Kaya'dan Karanlıkta, tüm kadar mahkumlarına armağan olsun. T2A7 Can Özdemir radyo başına. Aşkım aradın iki kere düşmedi, lütfen geri ara. Açıyorum olmuyor, telefon başında bekliyorum salonda. Lütfen ara, çok özledim seni dünyam. Bütün gün aramanı bekledim, baş ağrın için sıcak buhar solumaya çalış. Yumuşatıyormuş, aklım hep sende dünyam. Seni çok seviyorum, 32 gün sonra burada birlikte antrenman yapıyor olacağız. Şimdiden toparla eşyalarını yakışıklım. Varına şükürler olsun binlerce kere. Ben Sezen Çalıkuşu, kocam Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Önce yollarında kayboldum, sonra kollarında, şimdi ise kafamın içindeki onlarca soruda. Abi bizim için Tekir Vursunlar şarkısını çalarsan sevinirim. Avukatla sürprizim var ve faksın geldi. Ben T1A8'den Batuhan Çalıkuşu, canım karım Sezen Çalıkuşu. Sezen'in bugün mektubunu aldım, yine bir tarafım gülerek bir tarafım ağladı. Bana mektupta verdiğin numarayı aradım. Konuştuk 15 dakika kadar. Seninle benim olan fotoğraflarımı bana yollayacak. Çarşamba senin ziyaretine gelecekmiş. Gelince konuşursunuz. Zaten seni çok ama çok seviyorum. Murat abi, Sezen'imi Hacı Koca'dan Hadi Çık Gel şarkısını armağan ediyorum. Çalarsanız sevinirim. Not Sezen'im, Eylem kardeşimle Murat abiye acil ulaşın. Aradığı şeyin Eylem'in annesi zaten mektup Batuş, vallahi kapalı kalmadı. Yoruldum ya. Annesi mesaj yazmış. WhatsApp'tan yazmış Eylem'in annesi. Sırası geldi mi okuyacağım onu da sizlere. Şakran T3'te yatan kalbimin sahibi, canım benim. Seni her gün daha çok özlüyorum, unutma. Seni dışarıda bekleyen, seven bir ailen var. Dualarımla, kalbimle her zaman yanındayım. Allah'a emanet ol kalbim. Şakran T3'te yatan aslan abim Sergen Gürgür, seni çok seviyorum. İyi ki varsın, iyi ki benim abim olmuşsun. Yakışıklı abim benim. Seni
anlatamayacak kadar çok seviyorum. İnşallah bu mahkeme çıkarsın aslan abim benim. Selamünaleyküm Murat abim, aleykümselam kız kardeşim. Kocam Engin Avşar, karın sana kurban olsun. Ayakkabından su içilir. Benim şansım, varım, yoğum, geleceğim. Seni çok seviyorum. Rabbimin bana hediyesi. Seni sana layık bir şekilde bekliyorum. Gel de biraz şakran seni özlesin. İyi yayınlar abican. Ben B11'den Buse Işık, sağ ol kız kardeşim. T1C17 Muhammed Sayın Radyo Başına. Muhammed, mektupta bir şey sormuşsun. Radyodan cevap acil demişsin. S, O ve E, B. İkisini de tanıyorum da ne önemi var anlamadım. Şakran T2'de yatan ruhumun ilacı Ertuğrul Gürgür. Bilsen ne çok ihtiyacım var şu an yanında olmaya. Sımsıkı sarılıp kokunu ciğerlerime doldurmaya. Çok özledim seni hasret kokulum. Şakran T2'de canımın içi Ertuğrul Gürgür. Evdeyiz, çıkmadık, merak etme, öptüm sol yanından. Murat amca merhaba, ben Almira ve Aysima, babamız Ağrılı İbo. Canım babam, doğum günümde yanımda olmasan da aradığın için çok teşekkür ederiz. Seni çok seviyoruz. Kızların seni çok seviyor demiş İbo kardeş. Bahtlarınız güzel olsun. İyi akşamlar Murat abim. T4A15 koğuşuna yatan kocam Şakir'e her zorluğun ardından bir güzellik geleceğinin ve nasibimizin en iyisi olduğuna tüm kalbimle inanıyorum. Seni kelimelerle değil kalbimin en derininden seviyorum. Bu devirde gönlümün en güzel yerini sana mühürledim. Bana sevgi ve gülümsemeyi öğreten yârim. Hayatımdan hiç çıkma kral. Bu şarkıda sana gülüm. Tişki Naks Nizanım mı? Kız kardeşim. Valla Kürtçe de dilim dönmüyor. Tişki Naks Vazım. Murat abi, T4-15 koğuşuna yatan ruhumun yarısı Şakir'e söylediklerini ilettim. Merak etme, tamam dediler. Aslan kocam, o dört duvar arasında bile yüzümü güldüren adamsın. Seni çok seviyorum. Yazdığın hayalleri Rabbime bize yaşatacak inanıyorum. Hasretin burnumun direğini sızlatıyor. Tez gel kocam, Allah'a emanet ol. Ben T1-5 koğuşundan eski İzmirli Barış Cicik, başta ağdayım. Taşkın Eleftoz olmak üzere onun için derli olan Arman Eleftoz, Umut Eleftoz, Keko Fırat, Öztaş Çelen, Muhammed Koçi, Cihan Menekşe, Yasin Akçay, Baran Doğan, Yalçın Polat, Zübeyir Eleftoz, Yani Tonu, Menderes Öztürk, Serhat Aziz, Mertşen, Murat Akgün, Ramazan Çetin, Sedat Başarı. Bu canlara baki selamlar olsun. Bu akşam çalan tüm şarkılar Arman ve Umut Eleftoz, Muhammed Koçi'te gelsin. Biz T1-5 koğuşundan Taşkın Eleftoz ve Barış Cicik, başta oğlum Arman ve Umut Eleftoz olmak üzere Ahmet'in Arslanı, Harun Tarduş, Fırat Öztaş Delen, Salih Yılmış, Kurtuluş Çakarlı, Cüce Yavuz Çelik, Nurullah Öncü, Cihan Menekşe, Kınalı, Eko Birlik, Cihat Duman, Yiğitcan Karada, bu canlara baki selam olsun. Ağdayı Taşkın Eleftoz'un sözüyle bitirmek istiyorum. Sanmayın ihanetler unutulur, gün gelir yapılan ihanetlerin hesabı sorulur. Nazım Can. Anne ne demiş? Kardeşim hayırlı akşamlar. Ben Nazım Can'ın annesi, ablam. Nazım'ın mesajları okunmuyormuş. Nazım Can okunmadı mı az önce? Bir dakika. Neydi? Okundu ya. Evet, okunmuş Nazım Can. 22.49'da kayıt mesajlar içerisinde okunmuş sevgili kardeşim. Yani bundan önceki parti az önce okunmuş. Evet, var önümde. Muhtemelen belki de duymamışsındır. Ya da çok erken söylemişsindir anne. Anne bize şimdi mesaj atmış çünkü. Ama okundu, bilgin olsun. Şakran T3'te yatan çocuklarımın aslan babası Sergen Görgör. Çocuklar kuru çayda, ben evdeyim, iş yapıyorum. Çocuklar iyiler, merak etme. Annem Alpaslan'ı birazdan getirecek. Eyüp orada kalacak bizi, merak etme kendine. İyi bak, bugün değil ama elbet bir gün. Şakran T3'te yatan aslan yüreklim Sergen Gürgür. İnşallah en kısa zamanda çocuklarımızın yanında olacaksın. Orada bir şey kafana takma, seni seviyoruz, kendine iyi bak, iyi geceler, rüyalarda görüşmek dileğiyle. Ben B1'den Sezen Çalıkuşu, eşim Batuhan Çalıkuşu radyo başına. Sana faks çıkaracağım pazartesi günü. Seni çok seviyorum. Abi bizim için gönlüm dağlarda çalarsan sevinirim. Ben B1 koşunan Eylem Erçil.
Helin Aydın, Ceren Korkmaz, siz değiştik sanın artık hak ettiğiniz gibi bizim için zarardayım, ziyandayım çalarsan seviniriz. Batuhan Çalıkuşu eniştemize de selam olsun. Selam paşam, ben Koçero, nasılsın? İyi akşamlar paşam. Bugün çok koşuşturmaca yoruldum. Güzel şeyler yaptım ama Allah izin verirse elimden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorum. Her şeyin hayırlısı olur inşallah. Mavim, sen geldikten sonra gökyüzü bile anlam kazandı. Kelimeler yetmiyor seni anlatmaya. Çünkü sen zaten sessizliğin en güzel halisin. Görmesem de biliyorum ki bir yerlerde hep aynı tondasın. Selam Murat abi, ben Koçeron mavisi, kolay gelsin paşam, sağ ol Ayhan abim. Murat abi, ben Koçeron, ha mavime diyelim. Paşam, buradan arkadaşlarıma Gökhan'la buradan bir şarkı armağan etmek istiyorum. Herhangi bir şarkı da olabilir. Gül Ülker, Gürbüz Karatay, Bircan Güzel, gece bir söz bırakmak istiyorum. Adını söyleyince odanın ışığı değişiyor. Gürültü susuyor, geriye sadece iyi hissetmek kalıyor. Koçum, seni çok seviyorum kocam. Yanlışlık var bunlara. Murat abi, ben Koçero'nun mavisi. İnsan sevdiğini bilmek bilmesi ne kadar güzel bir şeymiş. Severken sevildiği zaman dünyanın hiçbir şeyine değişilmez. Murat abi, sevgi çok güzel bir duygu. Yaşamak, görmek, hissetmek, bunu ben topuklarıma kadar hissediyorum. Buradan tüm kadar mahkumlarını Allah kurtarsın, sevdiklerine kavuştursun. Tabii ki beni de. Buradan mavime dükkanın bütün rengini mavi yaptım. Tavanlara kadar mavileşelim, mavim benim. Yaşam kaynağım mavim benim. Nefesim, gözüme ilaç maviyle kapatıyorum. Çünkü her yer basmadı ve ben senden İbo'dan Mavi Mavi şarkısını küçük bir mavi şehir için mavime armağan olsun. Küçük bir mavi şehir kurdum içime. Sokakları senin adınla boyalı. Kaybolsam bile üzülmem çünkü her yol seni fısıldıyor. Ben Ayvalık Açık Cezaevinden Hülya Ormanoğlu, kadın kapalı A5 koğuşuna bulunan can dostum Şehriban Fidan. Mesajını aldım, bir iltifatlar gururlandım, çok duygulandım. Bir başkası olsa kırılır küserdi belki ama sen başkası değilsin ki, Şehriban Fidan'sın. Mesajıma senin bana geçmişte söylediğin sözle son veriyorum. Ben hiç sana kızar küser miyim? Biz kardeşiz. Bu akşam çalan en güzel şarkılar sana armağan olsun. Murat abi, ben Hülya Ormanoğlu ve canım kardeşim Rukiye Ayata abi, Berlin'den heba olan Dünler şarkısı bizden başla Şehriban Fidan olmak üzere bütün A5 koğuşuna gelsin. Hayırlı yayınlar abim. Sağ olun kardeşlerim. Ben Kosovalı Fırat. Murat abi, gecen güzel olsun. Sağ ol Fırat kardeşim hepimizin. Barış Alabay, Mehmet Latif Ökmen, Feridun Çam, İsmail Soylu, Mehmet Salman Uçe, Cevdet Güngör, Faruk Beyto, Aykul Serhat, Ceylan Erdinç Dinler, Soner Can Dağdelen, Nurullah Çatalar, Engin Alan, bu derli abilere selam olsun. Gazapizm'den Kaç istersen şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Yusuf Afindi. Aleyküm selam Yusuf kardeşim. T1'de yatan aslan amcamın oğlu Fuat Afindi başta olmak üzere diğer dostlarıma, kardeşlerime selam olsun. Ahmet Kaya'dan Bahtiyar şarkısı armağan olsun selametle. Selamünaleyküm Murat abi, ben Seyran. Aleyküm selam kardeşim. Şakran T1A17'de yatan koğuşun Selvi boylu yakışıklısına güzel gözlüm Çektar Bakır'a selam olsun. Ayrıca Serhat'a selamlar Çektar'ım. Sanıyorlar ki bir daha çiçek açmayacağız. Allah'a yemin olsun ki bu bataklıktan çıkıp en güzel çiçeği biz açacağız. Allah'a emanet ol Çekom. Çok özlendin. Murat abi, Çekler için Ahmet Kaya'dan Yaşamadığın Sen şarkısını çalarsan sevinirim. Ayrıca bütün koğuşa gelsin. İyi yayınlar. Sağ ol kardeşim benim. Apo'nun diğer mesajını okumayayım. Apo tahliye olmuş. Şimdi bir mesaj atmış, onu paylaşalım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A17 koğuşundan tahliye olan Apo Kandemir. Aleyküm selam Apo kardeşim. Murat Değirmencioğlu, Can abi, Çektar Bakır, Ferhat Kurt, Yamanlardan Mehmet Tunç, Mami Subaşı, Sadık Yoldaş, Murat Timarlı, Rıdvan Bayır, Gürkan Karakaya, Koko, Emir Gökhan, Polat Yaşar, Can Şemikler'den Mustafa Şeran, Muhammed İsa'nın, Mahmut Kaya, Alp Ağday, Taşkın Eleftoz, Cem Koç, Kerim Bakır, farklı kurumlarda olan Can Kuzen, Recep Kaplan, Can Reis, Ekrem Birlik, Mami Birlik, Çınar Birlik, İbrahim Akbaş, Resul Doğan. Abi kardeşlere selam olsun. En kısa zamanda özgür günlerde görüşmek dileğimle sizi seven Sayın Apo Kandemir, Ozan Hamit'ten Roşu Ava şarkısı bütün abi kardeşlere armağan olsun. Mehmet Fatih Özışık, şükret sahip olduklarına, aldığın her nefese mesela, kendine inancını yitirme ve herkesten çok en
herkesten çok en çok kendine ihtiyacını olduğunu hatırla. Her şeyin güzel olacağını düşün mesela. Daha önce nice zorlukları aştığını hatırla. Kendine barış ve kendini yalnız bırakma. Gün olur devran döner elbet yer değiştirir roller. Dün seni üzenler bir gün mutluluğu izleyecekler. Sadece biraz sabır, anlaştık mı kurban oldum. Mehmet Fatih Özışık, kalbimi öyle büyük bir mutlulukla dolduruyorsun ki seninle geçirdim her an uyanmak istemediğim bir rüya gibi seninle olmak için. Her mesafeyi aşar her zorluğa göğüs gererim. Sen benim güneşim, huzurum ve sonsuz aşkımsın. Binlerce hayatım olsa da her seferinde seni seçerdim. Sen benim en değerli hazinem ve seni kelimelere ifade edemeyeceğim kadar çok seviyorum. Şimdi kayıt mesajlarımızın son bölümünü paylaşayım. Bunu da okuyayım. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşlan Muhammed. Yeni gün benim için değerli ve kıymetli olan canım kanım aslan parçam İsa Mert. Yeni gün olmak üzere abi kardeş ve suç ortaklarım Fikret Dost, Ahmet Altunbaş, Batuhan Çinli, Muhammed Mustafa Savcı, Umut Tür, Agit Özkan, Mehmet İnan, Berkant Bulut, Ayhan Eres, bütün adı geçen dostlara, abi kardeşlere selam olsun. T4C13 koğuşlan Diyarbakırlı Vedat Ekin, yani namı der bütün. Kadın kapalı B10 koğuşuna canımdan çok sevdiğim eşim Fatma Gül radyo başına. Bir dilin bütün sözcüklerini kullansam seni tarif edemediğimi biliyorum. Ulaşılmaz oldun. Hep dokunmak, hissetmek ve dolu dolu yaşamak isterken seni kocaman bir yalnızlıktı payıma düşen. Her şeyi erteledim. Ertelemediğim bir şey vardı, sana benziyordu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben T4C13 koğuşlan Enes İnce. Birlikte kader birliği yaptım. Başta dayılarım Cebrail, Bülent Aslan, Kadir Hüseyin Bozkurt, Muhammed Yenigün, İsmail Kovyoz, Onur Önder, Marco Hamza, Murat Azo, Anaç Ramazan, Yıldırım Sitili, Apo, Vedat Ekin, Özhan Aydolu, Batuhan Özben, Müslüm Doğanay, adı geçen abi dostlarıma selamlar olsun. Bir şarkı, bir şarkıdan hemen sonra bakalım kaç dakikalık vaktimiz var. Şöyle, şunu da bir buraya bırakalım. 9, 10, 11. Evet, şarkımızla beraber 15 dakika sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Kurum ve koğuşlarda bulunan başta amcam Fevzi Alabay, abim Azat Alabay, Azat Alabay, can kardeşlerim Beco ve Barış Alabay, Zeki Polat, Esat Candan, Hasan Saraç ve koğuşta bulundum. Kardeşlerim Muhammed Cihat Polat, Devran Gür ve Taner Koç Keser, Uğurcan, Cengiz Mustafa Göktaş ve tüm C5 koğuşuna ve bizi tanıyan seven herkese selam olsun. Aleyküm selam abimlerim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koçtan Muhammed Cihat Polat. Aleykümselam Muhammed Cihat kardeşim. Can abim Hişman Alabay başta olmak üzere Taner Koçkeser, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Mustafa Göktaş, Emir Selçuk Ekin, Kemal Uluç, Serkan Uluç farklı koğuş ve kurumlardan, Esat Candan, Barış Alabay, Doğan Özdemir, Muhammed Mustafa Ulaş ve tüm canlara selam olsun. Gece Herdem, Ece Erdem'den tutuşur dizelerim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koğuştan Devran Gür. Aleykümselam Devran kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta abim Hişman Alabay olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Taner Koçkeser, Mustafa Göktaş, Fatih Ayışık, Beytullah Demir, Miraç Demir, Şiar Sarı farklı kurum ve koğuşlarda olan dostum kardeşim Furkan Çubukçu, Esat Candan, Nuh Şahlı ve tüm canlılara ve ismini yazamadım beni tanıyan herkese selam olsun. İyi akşamlar Murat abi. Sağ ol kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koğuşundan Taner Koçkeser. Aleykümselam Taner kardeşim. Koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Emir Selçuk Ekin, Mehmet Emin Kıskaç, Mustafa Göktaş, Süleyman Olur, Kemal Uluç ve farklı kurum ve koğuşlarda olan Aytaş Keseci, Furkan Çubukçu, Barış Alabay tüm bu canlara selam eder. Azer Bülbül'den Gece Mavisi Gözlüm şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koğuşundan Uğurcan Cengiz. Aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Devran Gür, Taner Koçkeser, Emir Selçuk Ekin, Doğukan Korul, Mustafa Göktaş, Çimen Tepeli, Rebel, Gökhan Kaya, Emin Kıskaç, Serkan Ulaş, Kemal Uluç. Tüm bu canlara selam olsun. Ahmet Kaya'dan Kum Gibi şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben hemen C5 koğuşundan Mustafa Göktaş. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Aynı koğuşta bulundum. Başta Hişman Alabay abim olmak üzere Muhammed Cihat Polat, Uğurcan Cengiz, Devran Gür, Taner Koçkeser, Beytullah Demir, Taşkın Eleftoz, Arman Eleftoz, Latif Can Doğan, Boran Doğan, Mustafa Gezer, Edip Sabancı tüm bu canlara selamlarım. Baki Eyfan'dan Su Misali şarkısı tüm abidos kardeşlere armağan olsun. Selamünaleyküm Can Murat abim. Ben hemen B17'den Furkan Çubukçu. Aleykümselam Furkan kardeşim. Yanımda bulunan değerli ve kıymetli insanlar başta Mazlum Sürer, Veysi Evin, Can dostum Yıldızlı Muro, Can yoldaşım Gaffo, Ahmet Bacı, Aslan dostlarım Berhan Atkın, Baran Atkın, İki Gözüm Taha Güney, Menemenli Buci, Gökhan Nazlı, Musa Gezer, Azat Karaca, Bucalı, Sado, Fırat Sivlim, Murat Yıldırım, Tuncay İnci, Aslan kardeşlerim Umut Korkmaz, Enes Teker, Barış Boral, değerli dayımız Yakup Aldemir ve Yıldızlı Mendu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben B17'den Furkan Çubukçu, C10'da bulunan benim için kıymetli ve o kadar da değerli başta Doktor Zeki Kaya, Kamuran Kaya, Serhat Çelik, Reco Yıldırım, Aslan kardeşim, Alanso, Orhan İşmarcı, Ömer Patır, Murat Baba, Ali Efe Aydoğdu, Çakır Efe, Emin Süs ve ismini yazamadım. Tüm koğuşa selam olsun. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Çobanın kaval sesiyle yaylaya gittiğini sanan koyunlar er ya da geç mezbaya gittiğini anlayacaklar. Bu ismi geçen canlara Ahmet Kaya'dan Yaşamadın Sen şarkısı armağan olsun. Sizleri seven Furkan Çubukçu. Ben B17'den Furkan Çubukçu. Aynı kurumlarda olan başta Torbalı Açık'ta bulunan canım kanım yoldaşım Porsipi, Velat Akyol, Fatih Öz, Şakır Yiğitcan, Akgün, Hıdır Akgün, Mert Ceyhan, Aytaç Keseci, Taner Koçkeser, Recep Ömer Sönmez, Tamer Kaşıkçı, Badi Yaşar, Berkay Kardeş, Ağday Taşkın, Eleftoz, Apo İlba, Utku Varşal, Bayraklılı Maviş, Eserli Burak, Devran Gör, Yiğitcan, Karadan, Yasin Kurkutan, Mert Dikenova, Barış Doğan ve Esat Candan'a. Ben B17'den Furkan Çubukçu, Kürşat Çakan, Baran Bağcı, Erdem Doğan, Diyar Yurteli, Polat Özmen, Burak Kinci, Birkan Polat, Gece Bir Söz, Hayatın Gerçekleriyle Yaralanmak, Bir Yalanla Oyalanmaktan iyidir. İsmini yazdım ve yazamadım. Beni tanıyan tüm abi dost kardeşlerime, bazı istisnalar hariç hepsine selam olsun. Özgür Günler yakın. Özgür Günler'de görüşmek dileğiyle. Hazan Karadeniz, Dilemin Çu, armağan olsun. Sana da bin selam olsun. Murat abi sizleri seven Furkan Çubukçu. Aleyküm selam kardeşim benim.

Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Muhammed Ali Gök, Ersin Yatkın, Emre Sürücü, Serkan İmran, Kadir Bozkurt, Özkan Bahri, Umut Kaygusuz, Selim Akarçay, Barışcan Baykar, Uğurcan Altun'a selam olsun. İnsan bir kötü gününde yanında olanı, bir de kötü gününde onu satan asla unutmaz. Ben Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başka kurumlarda bulunan kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz başta olmak üzere Mehmet Ali Alak, Yusuf Enes, Bozkurt Atalay, Atıcı Alican, Yaşar Berkay, Yurdakul, Emirhan Yiğit, Abdullah Bağcı, Murat Şimşek kardeşime selam olsun. Zaman her şeyi unutur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Çalan tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi ben TKA17'den Gümüşbalılı Furkan Kaçar. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Bizim hikayemiz öyle sıradan değil. Aynı yolda yürüdük, aynı havayı soluduk. Aynı yükü omuzladık, düşerken beraber düştük, kalkarken de beraber kalkacağız. Az daha sabır aslan yürekli dostum Yusuf Kaymaz'a bin selam olsun. Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı dostuma armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Serhat Afşar ve kardeşim Furkan Kaçar başlı olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barış Baykar, Muhammed Ali Gök, Özkan, Bahri Serkan, İmran, Umut Kaygısız, Emrecan Sürücü, Kadir Bozkurt'a, Şakran Açık'ta yatmakta olan Halil İbrahim Demir'e selam olsun. Özgürlük zaman ister, zaman ise sadece sabır. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TKA17'den Serhat Afşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Koğuşumda kader birliği yaptım. Can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Ersin Yatkın, Barışcan Baykal, Muhammed Ali Gök, Özkan Bahri, Serkan İmran, Umut Kaygısız, Kadir Bozkurt, Emrecan Sürücü, Hüseyin Zengin, Selim Akkarça'ya selam olsun. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Murat abi ben TKA17'den Serhat Afşar, aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan Resul Kartal, Ozan, Ahmet Kartal, Burak, Nazik, Yusuf, Yıldız, Kadir Pehlivan, Yusuf Kaya, İbo Sil, Ahmet Sil, Ali Can, Coşkun, Yiğit, Aydoğmuş ve ismini yazıp yazamadım, unuttum. Tüm abi kardeşlerime selam olsun. Çalam tüm güzel şarkılar bu canlara armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Aleykümselam Muhammed kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan kardeşim Serhat Afşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere can kardeşim Furkan Kaçar, Serkan İmran, Uğurcan, Altun Abdullah, Bingöl, Barış Baykar, Murat Şimşek, Kadir Bozkurt, Selim Akarçay, Emrecan Sürücü, Bruna Kadir, Ersu Bornovalı, can kardeşim Ersin Yatkın'a selam olsun. Korkaklığımız olayın gidişatını değiştiremeyecektir. O yüzden cesur olun. Ben Ağrılı Muhammed Ali Gök. Murat abi ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Senin aracılığıyla aynı kurumda bulundum. TKA14 koğuşuna bulunan can bağım ve kan bağım olan Hasan Can Toğrul yani Maviş Aslan amcam can kardeşlerim. Mertcan Ayak, Çakır Sarsılmaz, Soner Salcan, Orhan Uykan. İsmini saydım A14 koğuşuna da selam olsun. Aynı kurumda bulundum. Kan bağım ve can bağım olan Nurettin Ersarı'ya selam eder. Aynı zamanda can kardeşim Nal Dökenli Yusuf Yıldız kardeşime de selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle ben TKA17'den Muhammed Ali Gök. Selamünaleyküm aleyküm selam. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Afşar Mustafa Gül başta olmak üzere. Kader birliği yaptım. Çavuşumuz Furkan Kaçar ve Kadir Bozkurt, Umut Kaygısız, Murat Şimşek, Furkan Acar, Özkan Bahri, Ersin Yatkın, Muhammed Ali Gök, Hüseyin Zengin ve ismini sayamadım tüm abi kardeşlerime selamlar olsun. Ben Şakran İkinoğlu A17 koğuşundan Emrecan Sürücü. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerim Serhat Afşar ve Mustafa Gül, çavuşumuz Gümüşbalılı Furkan Kaçar, Güzel Tepeli Kadir Bozkurt ve farklı kurumlarda yatan abilerim Beşo Aydın, Uğur Yetkin, Müslüm Ürüncü, Kalender Kaygısız, Ali Şemen ve kardeşim Uğur Koca'ya selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1A20 koğuşuna yatmakta bulunan Batuhan Üçdemir. Aleyküm selam Batuhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Kuruçaylı Emirhan Dinçer ve Necati Gülen başta olmak üzere. Aynı koğuşta kader birliği yaptım. Benim için değerli olan canlar Göksel Yağcı, Çamdibili Yasin Açık, Asil Çalışkan, Çamdibili Emrah Gürbüz, Murtakeli Ethem Karatepe, Ethem Kartaltepe, Gökhan Kara Aslan, Burak Ceylan, Gurur Sönmez, Melih Özçelik, Şehmuz Kaymaz, bu canlara selamlarım. Bakidir Halit Bilgiç'ten Biz Yıkılmaz şarkısı armağan olsun. Abim Asil Çalışkan der ki gözümün gördüğü yere hakim, ayağımın bastığı yere hükümdarım. Ölecek kadar ihtiyar, savaşacak kadar gencim Batuhan Üçdemir. Murat abi ben T1A20 koğuşuna yatmakta olan Batuhan Üçdemir. Buradan aynı kampüs ve farklı kurumlarda yatmakta bulunan canlarıma hitaben başta Emir Kızılay ve Ferhat Budak olmak üzere Raşit Atan, Emirhan Yula, Umutcan Çoban, Azat Kızılkaya, Umut Fidan, Baran Akdeniz, Fırat Bozkurt, Muhammed Taşdemir, Baran Arslan. İsmini sayamadım tüm dostlara selamlarım. Bakidir özgürlük sofrasında buluşmak dileğimle Batuhan Üçdemir der ki bizi bir dostlarımız bilsin dostluğumuz için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi ve selam Batuhan Üçdemir.
1: Harun Tardus sponsorluğunda Murat'la Gönülden Gönüle devam edecek.

Ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör namı der. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Benim için değerli olan dostlarım başta olmak üzere Doğan Kurt yani Nijya Hüseyin Belge yani Caddem Mahmut Ece yani Kıyıcı Tolga Cem Ayna Ünal Ak Yıldız Serdar Durmuş. Hazreti Ali der ki dostuna gül sevildiğini anlasın. Düşmanına da gül güçlü olduğunu anlasın. Sizleri seven sayan dostunuz Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör namı der. Timsah benim için değerli olan abi ve dostlarım Doğan Kurt yani Nişya Hüseyin Belge yani Cadde Mahmut Ece yani Kıyıcı. Tolga Cem Ayna, Ünal Ak Yıldız, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Reste, Nurullah Akın, Yusuf Ezirkan, Enes Gültekin. Her şey bittiği zaman biz düşmanlarımızın değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlarız. Bu ismini saydığım abi dostlara benden 1000 selam olsun. Sizleri seven sayan Kadir Tör namı der Timsah. Murat abi ben İkinoğlu A12 Koğuş'tan Kadir Tör namı der. Timsah farklı kurumlarda yatmakta olan başta abim Beşir Acar olmak üzere. Can kardeşim Baran Değirmenci yani küçük Timsah aslan dostum Fırat Korkmaz. Can dostum Kadir Tosun Gafo Ahmet Bağcı. Fatih Özçakır Muharrem Erciyaz. Azat Başbağ Ercan Sadık Emre Bakaş Vahap Aksoy. Sizleri seven sayın Kadir Tör namı der Timsah. Selamünaleyküm Murat abi ben T1B13 Koğuş'tan Eski Çamlık'tan Memo Akan aleykümselam Memo kardeşim burada kader birliği yaptım aslandayım Gündoğan Doğan abilerin başta olmak üzere Şeyh Muzdayar Reber Hacıoğlu Emrullah Korkmaz Yakup Bulut Adnan Doğan Mehmet Toprak Uğur Tezcan Emre Aygün ve dostlarım kardeşlerim başta Can kardeşim Kerim Bakar dostum Ahmet Cintan Resul Yıldırım Ferhat Yalçın ve kadın kapalıda olan canlarım Sultan Korkmaz Gizem Kanlı'ya 1000 selam olsun. Bu şarkı benden bütün derlere armağan olsun. Asil Haskaya'dan bedeli var. Selamun aleyküm Murat abi. Ben T1B13'den Şehmus der. Yani Çavreş aleyküm selam Şehmus kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Dayım Gündoğan Doğan abilerim. Hıdır Bali Reber Hacıoğlu Yılmaz Sarıoğlu Yakup Bulut Emrullah Korkmaz dostlarım ve kardeşlerim olan Ferhat Yalçın Çılgın Çocuk Memo Akan, Ahmet Cintan, Eski Çamlık'tan Kerim Bakır, Adnan Doğan, Mehmet Toprak, Resul Yıldırım, Kadir Yıldırım bu derlere benden bir selam olsun. Gece Çavreş'ten bir söz. Tutukluk yapmayan tek şey cesarettir. Kalite asla tesadüf değildir. Murat abi ben T1B13'ten Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Burada dost ve abilerime seslenmek istiyorum. Aynı kurumda bulundum. Dostum Mehmet Nurullah Tar yani Haciko başta olmak üzere. Muhammed Aydın yani Tweet'i. Muhammed Sayın Taşkın Eleftoz. Mehmet Can Alan Ramazan Gültekin T2'de yatmakta olan. Mehmet ve Kadir Üstündağ.

Doğan Kurt yani Nijya, 3 nolda yatmak dolan Mesut Hacıoğlu, İdris Hacıoğlu, Mehmet Hacıoğlu, Serhat Sayan yani Mişko. Son olarak benim için kıymetli olan dostum Nedim Korkusuz. Bu derlere benden selam olsun. Rabbim sizi tez zamanda ailelerinize kavuştursun. Sevgilerimle Şeyh Muzdayar yani Çavreş. Gece bir söz, bırak giden gitsin, silen silsin, atacak kemin varsa geleceğinde olacak. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1B13'ten Ahmet Cintan. Aleykümselam Ahmet kardeşim. Başta kader birliği yaptım dayım Gündoğan Doğan. Dost ve arkadaşlarım Şeyh Mustayar, Mehmet Akan, Ferhat Yalçın, Adnan Doğan, Kerim Bakır, Mehmet Toprak, Reber Hacıoğlu, Uğur Tezcan, Hıdır Bali, Mehmet Eryakşı, A13 koğuşundan Yusuf Kaymaz, C6'daki Mehmet Ali Alak, Ballıkuyulu Haciko, Uğur Bingöl, benden bu derlere selam olsun. Mehmet Cintan, gece bir söz, geçmeyen kara gün, yıkılmayan saltanat yoktur. Bugünlerde geçecek, hatıra olarak kalacak, çalacak tüm şarkılar dostlarıma armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Adnan Doğan, kader birliği yaptım dayım Gündoğan Doğan. Dostlarım Şeyh Muzdayar, Muhammed Akan, Ahmet Cintan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım abilerim, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Reber Hacıoğlu, Yakup Bulut'a selam olsun. Başka koğuşta bulunan dost ve abilerim Ahmet Can Özdemir, Ahmet Can Alan ve abim Daylak Mustafa Özgür, günlerde görüşmek dileğiyle. Uğur Tezcan'a Murat abi, çalınan en güzel şarkılar bu isimlere armağan olsun. Kaleli Adnan Doğan, yaşadığın hayatın hakkını ver, özgürlük bedel ister, bedel ise sevdiklerini. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten Mehmet Toprak, kader birliği yaptım başta dayım Gündoğan Doğan. Dost abi kardeşlerim olan Şeyh Muzdayar, Reber Hacıoğlu, Emrullah Korkmaz, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ferhat Yalçın, Resul Yıldırım, Bozcakalı Arap İsmail, Ahmet Cintan, Yakup Bulut, başka kurum ve koğuşlarda bulunan abilerim dostlarım olan Engin Avşar, Erkan Tan ve Mert Alptekin'e selam eder. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Mehmet Toprak, Murat abi benden bir şarkı bu isimlere armağan edersen sevinirim. Suskunluğumuza kimse aldanmasın. Biz esersek mevsimler değişir. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1B13'ten ayrancılardan Resul Yıldırım, kader birliği yaptım başta dayım Gündoğan Doğan. Dost ve abi kardeşlerim olan Şeyh Mustayar, Adnan Doğan, Muhammed Akan, Emre Aygün, Ahmet Cintan, Ferhat Yalçın, Mehmet Toprak, Kıdır Bali, Mehmet Demir Pençer, Reber Hacıoğlu selamlar olsun. Başka koğuşta bulunan kardeşlerime, abilerime özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Müslüm Gürses'ten Gökyüzü şarkısı armağan olsun. Hayat bazen zor bir öğretmendir ama öğrettiği dersler unutulmaz. Güçlü olanlar kazanacaktır.

Kaldığımız yerden devam. Hemen kaldığımız yerden devam. Murat abi selamünaleyküm. Ben Zaza, aleyküm selam kardeşlerim. 3 nolu B14 koğuşuna değerli abim Uğur Akman'ın sofrasını paylaştı tüm dostlara selam olsun. Murat abi ben Japon. Kıymetli dostum 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a sevgiler selamlar. Murat abi ben Furkan. Çok kıymetli abim 3 nolu B14'te yatan Uğur Akman'a ve dostlarına sevgiler selamlar. Murat abi ben Nakit. 3 nolu B14'te kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı dostlarına, arkadaşlarına sevgiler selamlar olsun. Şakran 3 nolu B14 koğuşuna kalan çok kıymetli abim Uğur Akman'a ve sofrasını paylaştı tüm koğuş arkadaşlarına sevgiler selamlar. Ben Kadir Gültekin. Buradan sizin aracılığınızla dostum Uğur Akman'a selam olsun. Az daha sabır iki gözüm. Özgürlük yakındır. Tosicen kardeşime de gözlerinden öpüyorum. Kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Aleyküm selam İsmail kardeşim. Başta değerli abim Deniz Kahya olmak üzere kardeşlerim Cüneyt Çetin, Özcan Erdal, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin, Taha Deniz Altın, Kutbettin Çakmaz, Adem Bekten, Ceyhun Tunç, Agit Fırat Çergel, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Cihat Aksakallı, Yeşilyurtlu Direş Batkan ve aynı kurumda A17 koğuşuna bulunan değerli abim Yavuz Alptekin'e selam olsun. İsmail Bulu der ki ihanetin zincirini tutan utansın, dönüp arkasına bakan utansın, dost diye bağrına bastığım insanlar arkamı dönünce vuran utansın. Benden bu derlere komese buradan. Dildarım şarkısı Arman Usul Menemen C4 koşulan İsmail Bulu. Selamünaleyküm Murat abi ben Menemen C4 koşulan Cüneyt Çetin. Aleyküm selam Cüneyt kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abim Tayfun Demirdaş olmak üzere Ümitcan Üstünde, Agit Fırat Çergel, Özcan Bora, Eşref Duman, Hasan Yüksek, Deniz Kahyan, Melih Kampala, Ömer Koçu, Hikmet Şahin. Aynı kurumda olduğum Azat Özışık, Ahmet Buzkan, Latif Can Doğan, son olarak Koç Açık'ta olan kardeşim Kadir Honca olmak üzere ismini sayıp sayamadım tüm dostlara selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben 2 nolu A12 Özgürlük koğuşundan Ünal Ak Yıldız. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Başta olmak üzere Doğan Kurt yani Ninja, Kadir Tör yani Timsah, Mahmut Ece, Hüseyin Belge, Fatih Kömürcü, Tolga Cem Ayna, değerli büyüklerim Yusuf Demirkan, Serdar Durmuş, Cevdet Barışan, Tolga Resle, Nurullah Akın, Gültepeli, Koti, Volkan Dilli, Enes Gülten. Bu hayatta kendine yaslanan dik yürür. Azer Bülbül'den üzülmedim ki şarkısı dostlarıma armağan olsun. Murat abi ben 2 nolu A12 koğuşundan Ünal Ak Yıldız, başta olmak üzere Galip Kılıç, Raşit Büyüksu, Hakan Öznur, Erkan Ermen, Adem Kaya, Emirhan Yiğit, Cem Altunbay, Eyüp Kajik, Murat Yoluk, Özgür Yoluk, Hüseyin Belge, Kadir Namal, tüm şerefli yatan ağabeylerime, kardeşlerime selam ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi ben T2 A12 koğuşundan Doğan Kurt. Aleykümselam Doğan kardeşim. Namı der Nijya, can dostlarım Hüseyin Belge, namı der Cadde, Ünal Ak Yıldız, Menemenli, Mahmut Ece, Kadir Tör yani Timsah, Cevat Çarka. Ben Doğan Kurt yani Nijya. Bu değerli aileme şöyle diyelim. Değerli ailem Ruhat Üstündağ'ın sözüyle kapanış yapmak isterim. Deniz derindir, durulmaz, dostluk ebedidir, unutulmaz. Bu arada alemin kralı Engin Avşar ve Gencay Üstündağ, Ünal Ak Yıldız ve de Hüseyin Belge, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Çamlık'tan Recep Mermerkaya. Aleykümselam Recep kardeşim. İsmail Yavuz Abdullah Duman Korkmaz Kurt Ozan Ertop Bucalı Ferit Alpay Mustafa Alpay Sedat Şanlı Sercan Paşallar Serhat Gülçere Mustafa Kandemir Sinan Aksoy gece bir söz bırakıyorum. Recep Mermerkaya der ki yiğite her yer meydan, korka her yer zindan selamlarımla. Selamünaleyküm Murat abi ben Mersin Çilek'ten Sedat Şanlı. Aleykümselam Sedat kardeşim. T3B17'de bulunan Recep Mermerkaya, Berber İsmail, Yavuz Ferit Alpay, Mustafa Alpay, Halil Deniz Altıntaş, Doğancan Keser, Abdullah Duman, Sercan Paşallar, Mustafa Kandemir, Ayhan Kılıç selamlarım ve saygılarımla geceye bir söz bırakıyorum. Bedeni içeride, yüreği dışarıda olan tüm dostlara selam olsun. Duvarlar biter, hasret biter. Yeter ki başınız dik, sabrınız baki olsun.
Selamünaleyküm Murat kardeşim. Ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin. Aleykümselam üstad. Dostlarım İlhan Başar, Resuldan, Ömer Vurur, Buğra Uğurlu, Sercan Yıldız, Zengin, Önerge, İbrahim Irmak, Emre Savır, İbrahim Birim, Ali İbrahim ve Resuldan kardeşimin dostları Kadir Üstünda, Ruhat Üstünda ve Mehmet Çekici'ye selam olsun. Unutmayın ki ruhumuz özgür olduğu sürece demir parmaklıklar bizi esir alamaz. Ben Sürmeneli Tahsin. Murat kardeşim ben T2C14'ten Sürmeneli Tahsin, dostlarım İlhan Başar, Resul Doğan, Gökhan Karasaloğlu, Ömer Burur, Buğra Uğurlu ve diğer koğuşlarda yatmakta olan Mehmet Şahin, Kadir Şahin, Sedat Ocakçı, kardeşim Orhan Kaya ve Serdar Özcan abime selamlarımı yolluyorum. Özgürlük sofrasında buluşmak ümidiyle, unutmayın ki kulun kaderini kulun kalemi yazamaz. Çaba bizim hüküm Allah'ındır ve selam. Ben Sürmeneli Tahsin. Ben T4A15'ten Mehmet Fatih Özışık, değerli kardeşim Toros'un göz bebeği Devran Yüksel. Kardeşim gözün aydın, tahliyene çok sevindim. Aynı birine kadar misafirimsin. Ayrılacağız ama Rabbim gönüllerimizi ayırmasın. Yolun bahtın açık olsun inşallah bir ay sonra. Mert Dağ Deviren kardeşimizi de yanına göndereceğiz. Allah'a emanet ol, sana da selamlar olsun. Menemen'de yatan yüreksizim Furkan Çubukçu, hasret sana, özlem sana sevgilim. Bıkmadan beklediğim yuvamsın, evim barkım kalbim. Sen sevdiği yeri de kendini evinde hissettiriyor. Canıma can olan adam, kalbimin seni canı pahasına seven sevgilin Selinay. Şakran T3A12 Hasan Belge, radyo başına. Duyan arkadaşlar kendisine haber verirse seviniriz. Yeni cezaevine girmiş bir kardeşimiz, eşi bütün süreci ile detaylıca ilgilenmekte ve infaz hakimliğinden gelecek olan habere göre en kısa sürede çıkması için göstermekte. Canı ve malı ile onun yanında olduğunu ve en çok sevdiğini iletirseniz sevinirim. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşacağına umudumuz tam. Bir dosya bekliyor. O dosyanın sonucu istinaden infazdan beraat alınması ve denetiminin yeniden düzenlenmesi bekleniyor. Gönlünü ferah tut. Yakında birlikte olacağız. T3A12'den Hasan Berge. Hemen bakalım şöyle bir. Evet. Bakalım var mı okunan mesajımız. Selamünaleyküm Murat abi. T4A2 Doğanlar koğuşuna yatmakta olan Salih Dursun namı der. Fafi aleyküm selam Salih kardeşim. Benimle aynı kaderi paylaşan başta dostum Kirvem, yoldaşım Big Boss Barış Doğan, akabinde dostlarım, abilerim Güner Uyar, abi Adilcan, hep birlik Emre, Buhan, Ercan Doğan namı der. Kıyıcı başka kurum ve koğuşlarda yatmakta olan dostlarım, abilerim Can amcamın oğlu Yiğit Cen Yüce, Efe Uz, Serhat Sayhan, can dostum Emre Bakaş, Lamıder, Ciğer, Tamer Demirtaş, Apoyel, Kadir Tör, Ramazan, Yavuz, Cemal ve Fırat, Korkmaz, Göktuğ, Öztürk, İbrahim, Acar, Aslan kardeşim, Yusuf'um. Geceyi güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Biz alem denilen bu çarşafın sarrafıyız. İstisnalar hariç şerefiyle yatan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bayrakta, sancakta, B.D. Evet, WhatsApp üzerinden son mesajı paylaştım kardeşlerimin. Şimdi SMS üzerinde kaldığımız yerden hemen şöyle bir sayfamızı açalım. Evet. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Menderes'ten Kasap Bülent, Kasap Enes Koç, aleykümselam kardeşlerim. Şakran T3B11 koşuna yatmakta olan canımız abimiz Fırçacı Hurşit Yalınız ve değerli arkadaşları Şahin, Can, Sait, Özcan ve koğuş arkadaşları adına selam olsun. Saydo Başkan, Fırçacı'nın selamı ile doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara selamlar olsun. Tüm kader mahkumlarına selam olsun. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, 3.0'da olan Serok Osman Önen ve Ekrem Birlik abilerim nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Abim oraya A13'e Emre Acar akrabam gelmiştir. Hapishaneyi bilmez, dostlara haber ederseniz, sahip çıkarlarsa mutlu olurum. T3A13'e de sevgilerimi iletiyorum. Dostum Ahmet Kortak, beni merak etme.
Sizi seven Ferhat Turgay, Ruşen Akyıldız, Ablama Prenses Elçin Can'a da selam olsun. Sana da iyi yayınlar Hale Murat. Sağ ol Ferhat kardeşim. Kolay gelsin Hale Murat. Ben T1C7'den Ferhat Turgay, kıymetli Taşkın Eleptos abim ve Kral Halil Karagöz abim. Doğum gününüzü enişten dileklerimle kutluyorum. Hakkınızı helal edin. İletişim yasağım vardı. İyiyiz hamdolsun abim İbrahim Erişen. Beklemekteyim sabır tüm abi dostlarıma, gözlerinden öpüyorum. Sizleri seven Ferhat Turgay. Şakran'da yatmakta olan kardeşim Onur İnci, Berkan İnal, Hurşit Yalınız, Şahin Can adına, Sait Özcan ve koğuş arkadaşları adına selam. Bir de en son Saido Başkan Fırçacı'nın selamıyla doğum günün kutlu olsun. Rabbim sizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Sarı Uğur. Ben İzmir Karabağlar Eski Çamlık'tan Tayfun Galeri Kral. Selamünaleyküm. Estağfurullahaleyküm selam Tayfun kardeşim. Şakran'da yatmakta olan Çektar Bakır ve Dört Nol'da yatmakta olan Köroğlu Cavit ve Foça Açık'ta yatmakta olan Kepçeci Salih Kepen'e selam olsun. Elbet bir gün Tayfun Galeri. Hemen sayfam yenileyim. Evet, şöyle bir açalım sayfamızı. Kadın kapalı C11 koğuşu, hadi bakalım radyo başına. Selam Murat abi, hafta sonu çok sıkıldık, enerjiye ihtiyacımız var. Bizim için Halodaydan Matmazel çalarsan sevinirim. Ben Cengiz Sağlı, Cengiz Hanlı Melis İstanbul'a kardeşim benim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben T1 A11 Özgürlük Koğuşu'ndan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çilili Arap Memo Koğuşu'nda bulunan değerli abilerim Hasan Aydemir, Barış Can Şen, Ömer Yüksel, Mert Kartal, Ulaş Taşçı, Polat Göçer, İlhan Bakıt, Murat Dursun kardeşlerime, Tuna Alkan, Kamil Acet, Oğulcan Aydın'a bin selam olsun. Gece bir söz saraydaki Yusuf'a, herkes dost, önemli olan zindandaki Yusuf'a dost olabilmektir. Sizleri seven Arap Memo. Hemen sayfamı bir kez daha yenileyim. Evet, bir sayfa daha açalım. Ben İstanbul'dan Yasin Güneş, Şakran Kadın Kapalı'da yatmakta olan C11 koğuşuna sevdiğim kadın Zehra Meraklı radyo başına. Az kaldı bir tane Mazda sabır, eski günlerimize tekrardan geri döneceğiz, seni seviyorum. Seda Sayan bebeğim şarkısı benden sana armağan olsun. Ben T1 A11 Özgürlük Koğuşu'ndan tahliye olan Mehmet Efe Öztürk, namı der Çilili Arap Memo. İkinoğlu A1 Koğuşu'na bulunan canım dostum Atakan Koçak, farklı kurumlarda bulunan Enes Genç, Baran Güven, Ege Şahin Bozkurt, Murat Dursun, Ali Ataberk, Gürbüz Can, Melih Katran'a bin selam olsun. Sizlere Ferhat Tunç, Yaşamak Direnmektir şarkısı armağan olsun. Sizleri seven kardeşiniz Arap Memo. Ben Nil, Şakran T2 B4 koğuşuna yatan canım abim Göktu Kurtuluş. Abicim seni çok seviyorum, özlemle seni bekliyorum. Her ne kadar demir parmaklıklar olsa da, demir kapılar olsa da, elbet bir gün o kapılar açılır, özgür günlerde beraber yürürüz. Seni çok seviyorum canım abim. Ahmet Kaya'dan Hasret Çektim şarkısı çalarsanız çok sevinirim, abime armağan olsun. Murat abi, B1 koşulan Eylem, Erçil ve Helin, Aydın dostlarımız, Ceren Korkmaz, Sakiye, Şahin geceye güzel bir not bırakmak istiyoruz. Düşlerimiz bahçesinde kaç çiçeğin katilisiniz bilmiyoruz. Zedi'den Düşüşlerim Fazla şarkısı armağan olsun. B8 koşulan Nermin Altun'da, Yasemin Çevre, Murat abi bayadır yoktun buralarda, demişler ki kraliçe öldü. Bilmiyorlar ki Yasemin Çevre geri döndü. Ben yeni gelmedim abican, geri geldim. Gelene değil getirene bakacaksın. Diren barut korkum kadar kaçar, cesaretim kadar savaşırsın. Abican sarı kardeşler için doğum günü şarkıları kardeşim Diren Barut'a gelsin. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Sağ ol Yasemin kardeşim. Şakran Kadın Kapalı Koğuşu'na bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına. Sen gülüce günüm güzelleşiyor, senin güçlü duruşun bana güç veriyor, kıymetlim güzel gözlüm benim. Ablasının bir tanesi ömrüm. Aklımız hep sende, bir saniye bile geçmiyor seni düşünmeden. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah, seni çok seviyorum. Murat abi, Şagapo Kaşmer'den ucuz bir rüzgar toz tanesi gibi dur. Uçur bizi. Türkçeyi de bozdum artık.
Uçur bizi rüzgar toz taneleri gibi buradan uzağa doğru. Çalarsan sevinirim. Murat abi ben Şakran T1 John 3 koşuna yatmakta olan Efe yakışır. Aleyküm selam Efe. Kadın kapalı 5-8 koşuna yatmakta olan Burcu Gepsen. Canım annem seni çok seviyorum kurban oldum. Biz nelerin üstesinden geldik bunların da üstesinden geleceğiz. Beni merak etme anne hiç. Ben çok iyiyim sen kendine bak orada. Seni çok seviyorum hayat zordu ama güzeldi canım annem. Enver Yılmaz kurşuna gelsin armağan olsun. Şakran kapalı kadın koğuşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına. Ablasından güzel gözlüme Melis'im bir tanem seni çok seviyorum. Biz T1 B13 koğuşundan Ahmet Cintan ve Reber Hacıoğlu. Bizim için değerli olan dostlarımız Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Canalan Kurtuluş, Çakarlı Kadir Ruhat Üstünde, Umut Akkuş, Açıkta olan kardeşimiz Şeyh Muzdayar, Hakan Yavaş, Murat Çampak. Bu dostlarımıza selam olsun. Ben Ahmet Cintan, Reber Hacıoğlu. B4 koğuşundaki Sıla Seçen için Veli Seçen senden. Onu çok seviyorum. Murat abi ben kadın kapalı B8'e yatmakta olan Tülay Yatmaz. T1 C13 koşuna yatmakta olan yakışıklı yeğenim Efe yakışır radyo başına. Efem abam hiç üzme kendini. Öteki mahkeme Allah'ın izniyle dışarıdasın sıkma canını. Hiç biz nelerin üstesinden geldik bunun da üstesinden geleceğiz. Seni çok seviyorum. Anneni hiç düşünme merak etme ben bırakmam onu. Seviyorum seni Efem. B4 koğuşundaki Sıla Seçen için Veli Seçer'den seni çok seviyorum kızım. İbrahim Tatlıses eşarbını yan bağlama sana güzel kızım. Şakran kapalı kadın koğuşuna bulunan Fatma Melis Şataf radyo başına ablasından güzel gözlüme sesleniyorum. Her zaman arkandayız ömrüm sonuna kadar seni alana kadar gece bir söz bırakmak istiyorum. Gerçek güç acının zirvesindeyken gülümsemeyi bilmektir. C11 koğuşuna selam olsun. Hayırlı akşamlar Bayraklı'dan Gönül Otel. Ben Buse Durak, Şakran'da yatmakta olan kardeşim Ali Durak, Furkan Durak'a buradan çok selamlar. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir şarkı armağan etmek istiyorum. Sakiler, ara beni lütfen. Buradan o kendini biliyor, ona gitsin bu şarkı. Murat abi, kadın kapalı, B3'te yatan, can suyum, aşkım, hatunum, ben iyiyim. Çok şükür, aklım bende kalmasın dediğini de yapıyorum. Açmıyorum teli, haberin olsun. Herkese selam, seni seviyorum, her şeyim. Aslan dayım, Savaş Aktaş dayım iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Aslan kafesi zapt etmez seni. Çok özledim. Hasan amcaların Ganyan'daki herkesin sana selamı var. Biz iyiyiz dayıcım. Bizi merak etme. Sadece seni çok özledim. Keşke yanımızda olsan ama yine o günler gelecek. Sen merak etme. Seni çok seven yeğenin Kemal Kaplan. Aslan dayımız Savaş Aktaş. Gençler olarak her gittiğimiz yerde senin sayende hep saygı duyuluyoruz. Nereye gitsek senin adını versek herkes saygı duyuyor. İyi ki senin yeğenleriniz. Sen merak etme bizim bayrağımız sancağımız sendin. Sensin senden başka yolumuz yok. İyi ki varsın aslan dayımız. Yeğenlerin Eyüp, Furkan, Hakkı, Ogi, Kemal, Ayhan, Serhendi. Deniz Biricik, Mustafa Varlı, Hakan Tolay, Bıdık, Hüseyin Burakcan, Yücel Özgürlük sofralarına buluşmak dileri. Çirkin, seni seviyorum paşam. Ben Menemen A11 koğuşundan Ercan Doğan, başta Can amcam Latifcan Doğan olmak üzere. Abilerim, kardeşlerim Sedat Kaya, Özgür Kılıç, Şehmuz Kumru, Muhammed Demir, Uğurcan Akdemir, Emir Yıldırım bu canlara baki selam olsun. Su boyumu aşmış ha bir karış ha bir metse fark etmez sizleri seven Hafız abin. Deniz Biricik seni seven ailen her zaman arkandayız paşam. Tepecik Tenekeli'den Hayriye Sırka'dan Candan Baba Çöz kızım aşkım kalbim hassas noktam benim. Bugün yaptım Candan nenenin üstüne telefon evraklarını. Görüşe geldiğimde Şakran'da yatıracağım hemen açılıyor zaten.

Aslanımın annesi, güzeller güzeli, merhametli kızım. Aslan'a bugün bayramlıklarını aldım annem. Ben olduğum sürece kimselere gerek yok. Merak etme, candana gelsin. Canını yürekten Semih Çenk. Vur beni çalarsan çok ama çok seviniriz Murat abi. Allah razı olsun. Estağfurullah İri ablacığım. Ben Gülay Karadan'a Şakran John 4 Koşnatan Esen Çalışkan radyo başına. Kurban olduğum kardeşim benim. Ablam en kısa sürede kavuşmak dileğiyle. Rabbime emanet ol ablacığım. Seni çok seviyorum. Hasretle özlemle öpüyoruz seni. Kendine dikkat et. Üzülme, sıkılma. Az kaldı kavuşmamıza. Abi Osman Üstünç biraderim çalar mısın? Kardeşim Esen'e gelsin. Ben B7 koğuşundan Esra Gizlenci. İyi ve güzel dostlar biriktirdim. Hepsi ailem oldu. Canları Melisa Özok, Buse Çelik, İrem Özkan, Berfin Kavtelek, Dilo Biter, Aslı Nur Gürbulak, Eda Deker, Medine Da. Sizleri çok seviyorum. Murat abim bizim için Hak'tan Batık Gemi çalar mısın? Selamünaleyküm abi, ben İbrahim, aleykümselam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Havva Ünal. Seni çok seviyorum kadınım. İyi ki benimsin. Bizim için Blok 3 güzel ve iddialı armağan olsun. Murat abi ben Nuran Gökçen, sevdiğim adam Sait Faik Ölçen, yani canım Nihat'ıma sesleniyorum. Kaç gündür telefonlarımız bozuk, bir de rahatsızım, o yüzden istek atamadım, kusura bakma. Pazartesi günü mektup çıkarttım ama ne yazdım bilmiyorum, merak etme kötü bir şey yok, seni çok seviyorum. Murat abi sevdiğim adam için Uygar Doğanay düşünsene, çalarsan sevinirim. Abi kadın kapalı B1'de yatmakta olan Ebru Özü Uyanık Çiğdem Bineker Çağla Bineker seviliyorsunuz. Abi Mazar Bülden ille de sen şarkısını çalarsan sevinirim. Teber güzelime gelsin, kolay gelsin abi, sağ ol kardeşlerim. Ben Onur Kaymaz bir nolda yatmakta olan Mert Kahraman Eko Kahraman kardeşlerime selam olsun. Gözlerinizden öpüyorum, kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun. Abi ben Şakran T1C13 koğuşuna yatmakta olan Efe Yakışır. Abilerim, kardeşlerim, koğuşun adaletini sağlayan Kuruçaylı Mert Can Büker. Kardeşlerim Çetin Çırpı, Ömer Gizmen, Apoyel Bergamalı, Süleyman Aniş, Duyguşan Sonsuz, geri kalan ismini sayamadım. Kardeşlerime, abilerime hepinize selam olsun. Şenol Evgi, babaları gelsin. Tüm roman çocuklarına armağan olsun. T2A15 koğuştan Botan Kartal radyo başına. Sensiz olamam, yaşayamam ki, bir gece dargın kalsak uyuyamam ki, bakma kızınca sana gurur yaptığıma, aşk dolanır seni görünce ayaklarıma, not, özlemini iliklerime kadar hissediyorum. Murat abim Foça Açık Cezaevinde yatmakta olan Sebahattin Salman, Mesut Şimşek, canım abilerime Kekke Eyvah Gökhan Donay, ricamız olur Postacılar Mahallesi Ömer Tercan. Estağfurullah kardeşim benim. Botan Kartal, eğer bu mesajını duyduysan, kız kardeşim ararsa sana zahmet. Duydum de, olur mu Botan Kartal? Geçen gün 7.30'da başladık, duymuyorsunuz. Bilgin olsun Botan'ım. Tamam kardeşim benim, sana zahmet. Kardeşim lidere yazmış abi mesajlarımız okunmuyor diye. Sonra ekran gönderdi, dedim okuduk kız kardeşim biz bunu. Kız kardeşime sonra öğlen yazdık, dedik ki 12.30'dan sonra ama baktık şimdi 12.23 geçiyor. Hani bilgin olsun Botan'ım. Ararsa de ki okunmuş yani, duydum dersin. Murat abi ben Nuran Gökçen, sevdiğim adam canımın için Nihat'ıma sesleniyorum. Şu dört duvar arasında bana hayat olan, nefes olan, umutlarımı yaşartan canım sevgilim. Seni çok seviyorum, her zaman kalbimin içinde büyütüyorum sevgimizi. Aklımda ve kalbimdesin, iyi ki benimsin, iyi ki her şeyimsin, aklım bende kalmasın, ben iyiyim. Murat abim canım sevgilim Nihat'ım için Yıldız Silbe'den ben sana öleyim çalarsan çok sevinirim. Allah etmesin kız kardeşim.

dinledin mi? Dinledim. Vallahi dinledim. Aha da dur. Baba Müslüm. Baba. Anı neredeydi o? Aha da bunu dinleyelim ondan sonra kaldığımız yerden. Ben de şu kulaklığımı takayım. Rahat rahat dinleyelim bunu.

Evet, şarkımızı da dinledik kaldığımız yerden daha kendimize geldik vallahi ya. Arada bir böyle açayım dinleyelim ya. Şakran kadın kapalı B9'da yatan annem Hayriye Aktan. Ben Gülben'in canım annem, kıymetlim, gözümün nuru. Avukatla konuştum, canını sıkma kurban oldum. Her şey güzel olacak. Aklım sende, gözümün kökü. Seni çok seviyorum annem. Elbet bir gün yan yana olacağız. Hanımam, bunu da atlatacağız. Koğuştaki annemin can dostları Naciye, Mizgin, Nasibe, Betül, sizlere de çok seviliyorsunuz. Annemin can dostları, her şey gönlünüzce olsun. En kısa zamanda özgür günlerde Allah'a emanet olun. Annemin can dostları. Koğuşumuzun adaletini sağlayan Dilan Maral, Sıla Lafanlar, Gamze Ateş, hepinize selam olsun. Sizleri çok seviyorum kızlar, unutmayın. Güneş elbet doğar. Ben B7 koğuşundan Berfin Kavtele'nin annesiyim. Kızlarım Aslı Nur Gürbulak, Medine Dağ, Buse Çelik, Melisa Özak, Esra Gizlenci, Eda Diker, İrem Özkan, Dilo Biter, İrem Dilo Biter için ve canım kızım Berfin Kavterek için Cam Feza'dan hoş geldin çalarsanız sevinirim. Biz ağladığımızda bir nedeni oluyor da, bulutlar ağladığında bir nedeni oluyor mu? Tabii ki oluyor. O bulutlardaki yağan her yağmur yıllarca yediğimizin, içeceğimizin işte en güzel nimeti. Onlar da ağlıyor demek ki abla. Yere düşüyorlar, birbirine değmiyorlar. O da Allah'ın güzelliği işte. Ağlamak da güzel ya. Valla. Bazen ben de oturuyorum orada. Ağlıyorum ha Kur'an'ıma. Bazen öyle oluyor. Sebebine bakıyorum, bir şey yok. Mesela dün babamın ölüm yıldönümüydü. Dün ayın 21. Evet 21'iydi. Yani bu 22'si değil abi. Perşembe günü. Zamana baktım, bir yıl geçmiş. Zamana baktım, bir yıl geçmiş. Oturdum ağladım dün. Buradan yani işim bittikten sonra. Şimdi pazarda mevlidi var inşallah. Yani tam 12 ay. Zamana baktım. Değil mi? Halbuki bir hafta gelmemiştim babam vefat etti diye. Sanki dünmüş gibi. Oluyor. Her şey biz insanlar için. Her şey. Nur içinde yatsın. Ki yatıyordur da şüphem zerre kadar yok. Gönlü güzel bir insandı. Allah gani gani rahmet eylesin. Sizlerin de ölmüşlerinize. Ben B4 koğuşuna Sıla Seçen. T3 A20 koğuşundaki Taner Boz radyo başına. Unutma, sen yıkılmazken de benimsin, parça parçayken de hasret kaldım gözlerine. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Seni seviyorum, kendine dikkat et sevgilim. Kadın kapalı B9'da yatan Hayriye Aktam'ın isteği üzerine koğuştaki küçük kızın Nasibe Erkeş işin doğum günü şarkısı çalar mısınız Murat abi? Nasibem kız kardeşim, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Rabbim seni bir an önce ailene kavuştursun. Doğum günün kutlu olsun. En kısa zamanda özgürlüğüne kavuşursun. İyi ki varsın Nasibe Erkeş. Ben Gülben, seviliyorsun. Abi ben Irmak Şakran T4C3 koğuşuna bulunan gülüşüne aşık olduğum adama sesleniyorum. Seni çok seviyorum Erol'um ve lütfen bu mesajımı duyup Erol'umu bilen varsa söylesin ona. Seni çok özledim Erol'um. Seni Allah'a emanet ediyorum bizim için. Seni sevdiğimi kimseler bilmez şarkısını çalarsan sevinirim. Murat abim T4C3 Erol'um. Öncelikle selamünaleyküm Murat abi. Menderes'ten Kasap Bülent Kasap Enis Koç, aleyküm selam kardeşlerim. Şakran T3B11 koğuşuna yatmakta olan canım abimiz fırçacı Hurşit Yalınız ve değerli arkadaşları Şahin Can, Sait Özcan ve koğuş arkadaşları adına selam olsun. Saydo Başkan, fırçacının selamı ile doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yıllara selam olsun. Tüm kader mahkumlarına da selamlar olsun. Şakran kapalıda yatmakta olan Mertcan Karayüz. Bugün seni görüntülü de iyi gördüm. Hep iyi ol. Azat'la konuştum. Bayramdan sonra gelecek yanına sana kızsam da benim için değerlisin. Seviliyorsun, kendine iyi bak. Her zorluğun her güzelliği vardır. Mertcan Karayüz, ben değişmedim. Hep aynıyım. Az kaldı yanımızda olacaksın. Kafana bir şey takma. En kısa zamanda inşallah esmer. Deniz Biricik Aslan'dayım. Seni çok özledim. Bir an önce yanıma gel. Kuşlara çıkalım. Sen yoksun diye anneanneme gitmiyorum. Kuşlarım ve ben seni bekliyoruz. Seni çok özledim. Aslandayım Deniz Biricik.
Deniz Biricik canım kardeşim, sen güçlüdür, biz senle sabret, şükret, dua et, seni çok seviyorum aslan kardeşim çirkin. Deniz Biricik, seni çok seviyoruz, her zaman arkandayız, evimizin yakışıklısı. Ben TK6 Koç'tan Çakır Sarsılmaz Kadın Kapalı A5 Koç Nihat'tan Can Özüm Kübra Tepe radyo başına. İki gözüm, iki haftadır mektubun gelmiyor. Ne oldu, bir sıkıntı mı var? Seni çok seviyorum ve merak ediyorum. Acilen bana haber gönder, seni seven eşin Çakır Sarsılmaz. Hemen sayfamızı yenileyelim.

Başta soyadı gibi aslan olan abim Ferhat Arslan'a ve koğuşta bulunan tüm abim ve kardeşlerime Allah'tan bol sabırlar, huzurlar diliyorum. Allah razı olsun onlardan. Jarvis. Murat abi C15 koğuşunda yatan Dilan Maral ve Sıla Lafanlar

Seni merak etme, bizler iyi, sen iyi olursan biz de iyi oluruz. Aklım kalbim sende, seni çok özledim, seni çok seviyorum canım Simam. Dualarım seninle, sana kavuşmak için dua ediyorum. İnşallah evine özgür günlerine dönersin. Allah yar ve yardımcın olsun, sabır güzel Simam. Allah'a emanet ol, en büyük zenginliğin özgürlüğün olsun canım. Bir şarkı armağan ediyorum, uzaklarda değilsin, armağan olsun. Ben T26 Koç'tan Özgün Miraç. Buradan tüm kader mahkumlarına selam söylüyorum. Ve Aslan abim Çakır Sarsılmaz'a da bol bol selam gönderiyorum. Özgür günlerde görüşmek üzere. Aslan kafese yakışmaz, özgür günlerde görüşmek üzere abim benim. Ben T4A2 Koç'tan tahliye olan belediyeci Emrah Demir. Kral amcam Mümin Doğan. Özgür günlerde demek üzere bekliyorum geceyi. Kral amcam Mümin Doğan'ın sözüyle bitirmek istiyorum. Kaçarak gidenleri yanar geri döner. Ben sarkama bile bakmadan yürürüm. Krallar en önde ve yalnız da gider. Şakran T3B9 koğuşundaki erkek arkadaşım Koray Özmen'e balımdan, Uygar Doğanay'dan gel şarkısı armağan ediyorum. Seni çok özledim bir tane. Her an yanındayım, bunu unutma. Deniz Biricik, seni seven annen baban, elbet bir gün kavuşacağız. Güzel günler bizi bekliyor. Selamünaleyküm Murat abim. Ben çam dibinden boksör Tolga. Aleykümselam Tolga kardeşim. T4B18 koğuşuna tam başta Emirhan Özışık, Engin Can Toprak, Oğuzhan Ekmekçi, Kürşat Ekmekçi, Kürşat Akçay Devran, Mahsun Şeref, Cengiz ve bütün abilerime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Beni misafir olarak ağırlayan kıymetli abilerim, hepinizden Allah razı olsun. Hepiniz gönlü güzel, delikanlı insanlarsınız. Bizzat Engin Can Toprak abime minnettarım. Bir bardak suyu unutmam. Ben Çamdevili boksör Tolga. Selam, sevgi ve dualarla. Ne güzel bir itiraf. Diyor ki bir bardak suyu unutmam. Ne güzel. İyiliği unutmamak lazım. Kötülüğü unutmak lazım ama iyiliği asla unutmamak lazım. Hemen şunu açalım. Niye böyle oldu şimdi? Bir daha yenileyelim. Evet. Kadın kapalı C14'te olan Funda Kıyı, senin kadar değerli yazıtını aldım bugün. Azer Bülbül şarkıları sana armağan olsun. Ben Arap Yılmaz. Şakran T4A13 koğuşuna yatan göz bebeğim Sarı Aytu. Ben seni sevdim, nasibime yokluğun düştü. Ustad dedim, yüreğime hasretin düştü. Olsun. Ben seni bana sevdirene emanet ettim. Bana da sabır düştü. Bir gün bu hasret bitecek ve ben yine başımı omzuna koyup bütün eksikliğimi unutacağım. Seni çok seviyorum. Bal kesli sarıma. Özgür Kaplan'dan Sensiz Belayım şarkısı armağan olsun. Ben Yunus, B8'de yatan yengem Nermin Altunda ve koğuş arkadaşlarına sıradaki şarkılar armağan olsun. Az kaldı yenge, özgür günler çok yakın. Allah bütün mahkumları özgürlüğüne kavuştursun inşallah. Beklenen ve özlenensin yengem. Seni seviyoruz, özgür günlerde buluşmak dileğimle. Selamünaleyküm Murat abi. 3 nolu A9'dan ben Emre Kara. Aleykümselam Emre kardeşim. Candan öte Barış Alabay, Hasan Aydemir, Mahsun Aydemir, Müfitcan, Dürger Doğukan, Madan oğlu abidine selam eder, gözlerinden öperim. Emre Kara der ki hayatın uçurumun dibinde olsa bile sen sırf gıcıklık olsun diye gülümse. Ben Gürsel Ayan, tüm abilerimize dostlarımıza selam eder. En kısa zamanda kavuşmak dileğiyle Ahmet Kaya, hani benim gerçliğim şarkısı armağan olsun. Ben Şakran T4B11 koğuştan Yeşilova'dan Kadir Doğanay. Başta olmak üzere yakışıklı karizmatik abim Kerem Gezer, Paşa Ediz Güler Duman, Munzur'un dağlara armağan olsun, esen kalın arkadaşlar. Öncelikle selamünaleyküm, aleykümselam. Ben Tepecik Tenekeri'den Nehir, Şakran T4B11 koğuşundan Yeşilova'dan Kadir Doğanay başta olmak üzere aynı kurumu paylaşan arkadaşlarına selamlar olsun. Allah hepinizi kurtarsın. Hayırlı geceler. Kadu, Barış abi yazdı bugün. Dua etmişler sana. Cano selamları var. Meremen T-Tipi Cezaevi. D6 koğuşuna yatmakta olan Umut Yola. Şakran kadın kapalı Cezaevi C1 koğuşuna bulunan biricik aşkım Umay Yaman radyo başına. Ömrüm, canımın içi güzel gözüm. Zor günler geçecek. Her şeyin üstesinden geleceğiz. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Aşkım seni çok seviyorum. Kalbim hep seninle. Ben Ceyda Yavuz, T4B11 koğuşuna yatan yakışıklı oğlum Kadir Doğanay, en kısa zamanda bize kavuşmanın dileğiyle canım oğlum, hepinizi Rabbim kurtarsın oralardan. Kadir'im, Müslüm Gürses, geliver yanıma, güldür yüzümü, armağan olsun. İyi geceler annem, Allah rahatlık versin.
Ben İzmir Kadın Kapalı

14 Koşlan Neşe Gürbüz Derdim Selvi Özbel Kamyoncular Kralı Pelin Dursun Gamzacar ve Naz Kız Gece Bir Söz Bırakıyorum. Yıkıldığı zamana ayak kalk yıkıldığın zaman ayak kalkabilecek hayaller kuruyoruz. Murat abi değerli arkadaşlarıma Uygar Doğanay'dan ateş ediyor. Armağan olsun. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Ömrüm kıymettim. Kalbimde yazılan en güzel hikayesin ömrüm. Seni seven Murat. Bu akşam çalan en güzel şarkılar senin olsun. Ben İzmir kadın kapalı C14 koşulan yatan dünyalar güzeli Gamze Acar'ın kızıyım. Kimse senin ne mücadelelerden geçtiğini bilmiyor. Sen en özel en güzelimsin canım annem. Yüreğindeki ışık hiç sönmesin. Kendinle hep gurur duy. Sen ayakta oldukça ışığını kimse çalamaz. Adanalı Ayhan geçmiyor saatler sana armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen T tipi kapalı ceza infaz kurumundan Harman dalından Sergen Kıroğlu. Aleykümselam Sergen kardeşim. Öncelikle koğuşumuzda bulunan İstanbul'un sefiri Dalton Özcan doğum günün kutlu olsun. Doğum gününü enişten dileklerimle kutluyorum. Yeni yaşın sağlık, mutluluk, özgür günler getirmesini temenni ediyorum. Ahmet Kaya'dan doğum günün kutlu olsun. Çalarsan çok sevinirim abim. Estağfurullah kardeşim benim. Deniz Biricik, kurda sormuşlar hangi dağın kurdusun? Kardeşim yanımdaysa her dağın demiş. Her zaman yanındayım çirkin. Murat abi, T1-B3 koğuşuna yatan aslan abim Zübeyir Oğuz'a en güzel günler bizim olacak. O zamana kadar sabır en büyük silahın olsun. Sağlam bir abi insana verilmiş en güzel hediyedir. Allah yokluğunu göstermesin. Varlığın daim olsun aslan abim. Seni seven kardeşin Muhammed Oğuz. Deniz Biricik, kurda sormuşlar hangi dağın kurdusun? Kardeşim yanımdaysa her dağın demiş. Her zaman yanındayım çirkin. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Canım dünyadan istediğim en büyük şey senin yanında bir ömür geçirmek olurdu. Ömrüm sen benim için kıymetli ve değerlisin. Çocukların sana çok selamları var. Avukatla konuştum. Pazartesi haber verecek. Çok iyi şeyler söylüyor Canu. Müslüm Gürses'ten sarı saçlarından sen suçlusun şarkısını sana armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abim. T3B17'deki kayınçom Mustafa Kandemir ve yanındaki tüm dostlarına selam olsun. Ben Ahmet Kandemir. Kayınço sensiz hiç olmuyor. Seni çok özledik. Evlat hayırlısıyla kavuşmaya az kaldı inşallah. Yeğenlerinle baş edemiyoruz. Çabuk gel yetiş. Hepsi seni bekliyor. Yeğenlerin ellerinden öpüyor. Ben de gözlerinden öpüyorum. Seni çok seviyoruz. Burada aklın kalmasın. Her şey yolunda. Seni Allah'a emanet ediyorum. T3B17'deki bütün mahkumlara selam olsun. Kayınçoma Hece Herdem Delal şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Ahmet. Ben çam dibinden Ozan Uylaş, A5 koşuna atmakta olan Buse'nur Çevi'ye sesleniyorum. Kardeş güzeli, özlenen ve beklenensin. Seni çok özledik. Bizim her şeyimiz canımız. Sayın abim bu güzel kıza Gülü'den bir yıl verdik şarkısını çalar mısın? Sana da kolay gelsin. Sağ ol Ozan kardeşim. İyi akşamlar sayın abim Murat Bingöl. Ben A5 koşundan Buse'nur Çevik Müslüm Doğan Ay radyo başına. Kendi ışığına güvenen başkasının parlamasından rahatsızlık duymaz. Murat abim, değerli olan Müslüm Doğan'a Gökhan Namlu'dan bir nefes şarkısı armağan olsun. Sana da kolay gelsin abim. Sağ ol Buse kardeşim benim. Event Assist'ten bul getir. B7 koğuşu hanımdan yek tanem biricik kızım Aslı'ya gelsin. Seni çok seviyorum. Ayrıca Melisa, Berfin, Medine ve Esra'ya da gelsin. Rabbim hepinizi tez zamanda evlerinize sağ salim kavuştursun. Hepinizi öpüyorum. Murat abim iyi yayınlar. Ben Zeynep Usturan T3A13'te eşim Mustafa Turan'a seslenmek istiyorum. Hayatım mahkemede sıkıntı yok. Telefonlarda sıkıntı var. Bayram sonrası telefon görüşü onaylanır. Bizde devamlı sıkıntı var. Ben de sesini duysam rahatlayacaktım. Seni seviyorum. Eşin Zeynep Usturan. Sağ ol kız kardeşim. Abim iyi yayınlar. Ben Merve Mercan. B10'da yatmakta olan iki gözümün çiçeği Özgem radyo başına. Güzel bebeğim seni çok seviyorum. Dün eve geldikten sonra uyuyakaldım ve gece uyanmışım istek atamadım güzelim. Umarım bu isteğimi duyarsın fıstığım. Murat abi benden dostuma Neşat Ertaş'tan beni eller gibi görme armağan olsun. Rabbim herkesin yar ve yardımcısı olsun. İyi akşamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamun aleyküm Murat abi. Şakran T3A7 koğuşundan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleyküm selam Ünal kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan biricim canımdan çok sevdim. Yağmurum radyo başına.
Ömrüm bugün senin.

Arayamadım, telefon bozuktu. Olsun, kurban oldum. Bunda da vardır bir hayır. Sıkma canını. Seni seven Ünal Yılmaz. T1B8 koğuşuna yatmakta olan canım kardeşim Emircan Soysal. Seni seviyorum. Sen benim en büyük servetimsin aslanım. Elbet bir gün mis kokulum. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3C13'te yatmakta olan Gediz'de Eyüp Sayan aleykümselam kardeşim benim. Başta koğuşumuzda bize abilik eden abim Zeki Emre Aydın. Mehmet Zeki Emre Aydın. Bizim Zeko mu? Eyüp bu. Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Ahmet Gürçin, Yusuf Gürçin, Arda Özden, Sinan, Koran Ömer, Ot Çeken, Boryanlı, Musa, Erkul Kan, Yıldız, Lütfü Gülbar, Yusuf Gülen, Belke, Ölmez Erhan, Serhan, Bayraklılı. Sezeko ayrıca iki nolda yatan can dostum Muhammed Çağran'ın ismini yazdım. Tüm dostlara selamlarım Baki. Ya batacağız ya çıkacağız ama asla dostunu satanlardan olmayacağız. Yarım gelen bir mesaj. Hemen sayfamızı bir yenileyelim. Abi ben Merve Mercan, B10'da yatmakta olan Mine Doğan radyo başına. Güzelim, dün görüşe çıkmadın ve seni göremediğim için ödüm başım koptu. Önümüzdeki ay yine geleceğim. Çıkmaya çalış bu hafta içinde. İkiniz de mektup göndereceğim. Merak etme, her şey detaylı. Yazacağım seni kocaman, öpüyorum. Çok seviyorum ve çok özledim. Abi benden minime Eypo ömrüm çalarsan sevinirim. Murat abi C14'ten İsmet Kara'nın, B13'te İsmet Kara'dan Salih İlkan selamları var. Elbet bir gün canım arkadaşlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A7 koğuştan Gürçeşmeli Ünal Yılmaz. Aleykümselam Ünal kardeşim. Kadın kapalıda yatmakta olan ömrüm radyo başına. Çok mermiler patladı ama ben bir tek sana vuruldum. Hayatımın kadını, seni çok seviyorum. Ben Gürçeşmeli Ünal Yılmaz Murat abi. İstirhamım var Yıldız Silve'den. Ben bir deliyim aşkından şarkısını armağan ediyorum. Çalarsam memnun olurum. Seni seven Ünal Yılmaz. Bir de Müslüm Gürses'ten Vefasız Alem çalarsam memnun olurum. Hayırlı yayınlar abi. Estağfurullah inan. Dur Vefasız Alem'i biz söyleyelim ya. Sevda Yüklü Kervanlar geçiyordu aslında aklımda ama. Ve nasıl yazılıyor Vefasız Alem? Ulan ne oldu bugün bize ya Vefasız Alem? Hakikaten ne oldu bize bugün ya? Allah, yoruluyoruz. Vallahi yoruluyoruz. Bir yudum mutluluğa bir ömür istediler. Sevilmek istiyorsan canını ver dediler.

dediler dedi baba. Ben C14'ten Rabia Taşkesen, dostlarım Gamze Çakar, Bilgin Özgören, Hatice Buse Yılmaz, Hülya Bayraklı, Esen Çalışkan, Senem Çetinkaya, Güler Demirkıran, İstanbullu Arife Gürce Gün. Vekinoğlu A19'da olan canım Özgür Çakar, gece bir söz bırakmak istiyorum. Ya güzel günler bizim olacak ya da kimsenin güzel günü olmayacak. Murat abim bizim için Şagapo Kajmer'den bitmek bilmeyen uzun bir yol çalar mısın? İyi yayınlar abim, sağ ol kardeşim. Murat abi ben Serkan Keser, selamlar. Balıkesir Bandırma'ya sevk edildim. Önce Kerem Gezer abime ve tüm abilerime, kardeşlerime selam olsun. Geçmiş olsun Serkan'ım. Murat abi ben T3C13'ten tahliye olan Ubeyde, buradan koğuşumuzdaki abilerime, kardeşlerime seslenmek istiyorum. Başta bana abilik yapan Yusuf Mehmet Gülen, Mehmet Nuri Özden, Yücel Özden, Deniz Orhan, Romanların Gülü, Lütfü Gülbahar, Ünal Sakız Çiçeği, Yusuf Gülçin, Terminator Goşto ve ismini saymadım tüm abi kardeşlerime selam yolluyorum. Rabbim hepinizi tez zamanda özgürlüğünüze kavuştursun. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Canit Özdemir. Aleykümselam Canit kardeşim. Canit yazıldı. Canit Özdemir. Aynı kurumda C6'da yatmakta olan Arif Kadir Özdemir'e ve aynı kaderi paylaştığı eşine, dostuna Bakidir. Oğlum mektupta güneşin fotoğrafını bekliyorum. Allah'a emanet. Ben Merve Mercan, B10'da yatmakta olan Özge Yantır ve Mine Doğan'a sesleniyorum. Kızlar, 7. şarkı benim, özlem yüksek dağ, bol özlem ve hasretle kocaman öpücükler ulaşsın çiçeğime. Hafta içinde üçünüze mektup çıkartacağım, haberiniz olsun. Özgem Şiko'yu arar haber veririm, kızlara da söylersin. Abi kızlarıma gecenin sözünü bırakıyorum, gösterişe gerek yok, biz zaten görünen taraftayız. Çalan tüm güzel şarkılar sizlere armağan olsun. Selamünaleyküm, aleykümselam, ben Serdar Gepsen. 21.05.2026 tarihinde Şakran 3 nolu TTB koğuşundan tahliye oldum. B13 koğuşuna bütün yatan kardeşlerime ve dostlarıma selam olsun. Abi ben kadın kapalı B10'dan tahliye olan Merve Mercan. Koğuşta bulunan dostuma, arkadaşlarıma ve abla kardeşlerime Ahmet Kaya, nereden bileceksiniz, armağan olsun. Rabbim tez zamanda tahliye haberlerinizi almayı nasip etsin. Herkese selam ve sevgilerimle iyi akşamlar diliyorum. Şakran Beyki koğuşuna yatmakta olan yürek sızım Faruk Coşkun için Halit Bilgiç, özledim seni armağan olsun. Umuda kelepçe vurulmaz, nereye baksam gözlerim seni arıyor. Ben ellerimi feda ettim gökyüzüne, bu günler de geçecek, buna inancımız olsun. Seninle birlikte özgür günlere elbet bir gün, sevdiğim. Ben B4 koğuşundan Sözdar Tanhan. C16 koğuşunda olan bütün ablalarıma, kardeşlerime Sıla, Söğüt'e, Ramo'ya ve bütün ablalarıma selamım olsun. Hepinizi çok seviyorum. Ahmet Kaya, Yaşamadın Sen şarkısını hepinize armağan ediyorum. Murat abi ben kadın kapalı B1'den Ece Nayman. Aynı koğuşu paylaştım. Bergamalı Sedef Demir, Mesude Çöpüroğlu, Birsen Kandemir, Sakiye Şahin, Yaprak Çarakırı. İki çeşmelikli Sevim, Küleş ve Kuru Çaylı Gülşah Kil. Gece bir söz bırakıyorum. Sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar diz çöktük. Bir başka bahar için sadece yaprak döktük. Biz burada güçlü kalıyoruz. Siz de güçlü kalın. Abim hayırlı akşamlar. C14'te yatan İsmet Karadan, B13'te yatan arkadaşı Salih İlkan'a selamları var. Elbet bir gün canım arkadaşım İbrahim Polater. Elbet bir gün. Murat kardeş, ben bugün C17'den tahliye olan Cihan Sülek. Bir nolda buradan dostlarım Muhammed Sayın, Yaşar Deringöl, Canlar, kafam ismini unuttum, hakkınızı helal edin. Yarın hatırlarım. Buradan tüm koğuşa çok selam olsun. Allah'a emanet, gece bir söz. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Allah'a emanet, sizi seven dostunuz, kardeşiniz, canınız Cihan Sülek. Ben Gültepe'den Selim Güldüz, İzmir Şakran T4 A13 koşuna yatmakta olan aslan parçam Efe Güldüz. Gözlerinden öperim, her daim onun

0: yanında olduğumu bildirmek isterim. Bu günler de geçecek elbet. Sen yeter ki umudunu yitirme. Dik dur. Efe, güzel günler yakında. Güneş bir gün bizim için de doğacak evlat. T4A13'te yatan Efe Güldüz başta olmak üzere tüm kader mahkumlar için Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol evlat Efe Güldüz. Ben Kadın Kapalı'dan Filiz Özyaşin, T4B10'da olan Hasan Özyaşin radyo başına. Canım kocam, sonsuzdum. Bugün mektubunu aldım, çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Seni çok ama çok seviyorum, her şeyim benim. Dünyamı aydınlatan, varlığına binlerce kez şükrettiğim adamım. Seni çok özledim, bunu bil istedim. Şakran T4A15 koğuşuna Civan Acar, Hüseyin Acar, Vedat Acar, Velat Yüce, Devran Yükse selam olsun. Şakran Kapalı Kadın B1 koğuşundan Can teyzem Birsen Kandemir. Teyzem, mesajı gönderdik, ilkten anahtar kelime dedi ama hallettim, geldi mesaj bu sefer büyük ihtimal. Herkese selamlar, öpüyorum çok seni. Yarın akşam 7-8 gibi Zeynepler'de olurum, aramanı bekliyoruz, konuşuruz Fatma Nur. Hemen son mesajlarımızı paylaşalım. Şakranda yatan Berat Kurtay, kalp oksijensiz kalınca iğne batması gibi bir sızı olurmuş, canı acıtan. O sızı hayatta kalman için ne kadar önemliymiş meğer. Babam kalp krizi geçirdi ya, oradan biliyorum. Ben seni hep bekledim, seni seviyorum. Murat kardeşim, ben Manisa Turgutlu istasyon altından Resul Güldüz, İzmir Şakran T4A13 koşuna yatmakta olan aslan parçası Selim Güldüz'ün veli ahtı Efe Güldüz'ün gözlerinden öpüyorum. Kendisine selam ederim. Her daim iyi ol, güçlü ol, moralini bozma. Dik ol, yen. Sayılı günler geçer, bunu en iyi ben biliyorum. Efe Güneş bir gün bizim için de doğacak, yen. T4A13'te yatan Efe Güldüz başta olmak üzere tüm kader mahkumlar için Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Allah'a emanet ol, yen. Ben T4C14'ten İsmet Karaaslan, dayım Şakir Barut, Allah'ın izniyle bu cezalar bizi yıldırmaz, kilo aldırır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. B13'teki dostum Salih İlkan, sana da selam olsun. Ben İzmir Aliya Şakran'da yatan babam Kerem Gezer için yazıyorum. Canımın içi babam, nefesimiz, iki gözümüzün çiçeği. Dağım, hayatımın en güçlü kahramanı, en güvenilir limanım. Seni çok ama çok seviyorum babacığım. İyi ki benim babamsın. Sen bana sadece bir hayat vermedin. Aynı zamanda hayatı nasıl yaşayacağımı da öğrettin. O yüzden seneler geçse de kalbimdeki yerin hiç değişmeyecek. Yanımızda olmasan da ben hep gölgeni hissediyorum. Sen hiç merak etme. Kendine dikkat et oralarda kızın Derya. Mesut Özkaya'dan kardeşim Taha Özkaya, Rabbim seninle olsun, biz her daim seninleyiz, düşmez kalkmaz bir Allah, sen benim kardeşimsin, Hazar Bilir'den bu sene nasıl bir sene şarkısı kardeşim Taha Özkaya armağan olsun. Ben Gültepe'den Emirhan Güldüz, başta Şakran T4A13 koğuşuna yatan Efe Güldüz ve akabinde tüm kader mahkumlarına selam olsun. Efe kardeşim, her daim arkanda, gerektiğinde önündeyim aslan parçam. Allah de sabır çek, her doğan güneş umudun, Allah yardımcın olsun. Şakran T4 A13'te yatan Efe Güldüz, Menemen'de yatan kardeşim Cafer Özkan, T4 A17'de yatan Baran ve Hasan kardeşlerim ve tüm kader mahkumlarına Hazar Yıldız'dan Bilsen armağan olsun. Sanma ki unutulursun. Mesut Özkaya'dan kardeşim Taha Özkaya, Rabbim seninle olsun. Tamam, biz her daim seninleyiz. Düşmez kalkmaz bir Allah. Sen benim kardeşimsin. Ahmet Kaya'dan Kalan Kalır şarkısı kardeşim Taha Özkan'a armağan olsun. Mesut Özkaya'dan Alem Cacık olsa da cezalar bizi yıldırmaz. Yıllara bağlanır. O yılları bitirir çıkarız. Allah büyük iki gözüm Taha Özkaya. Canbay Walker'dan Düşmez Kalkmaz şarkısı armağan ediyorum. T2A9'da yatmakta olan canım eşim İsmet Kotan, seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı. Geceleri yokluğun çöküyor üstüme ama seni beklemek benim için yük değil, nefes gibi. Kimse bilmez içimde nasıl bir sabır taşıdığımı. Senin adın geçince içimin sızlayışını demir kapılar belki bizi ayırdı ama hasret ayıramaz. Kalbimdeki yerin asla sarsılmaz hayatım. Hep hasret kalsa da gülen yüzüne sabrediyorum ölürcesine. Seni çok seviyorum hayatım. Uygar Doğanay'dan Kanım Kurusun Sana Gelsin. Sayfamı değiştireyim. Varsa paylaşalım, sonra müsaade isteyelim.
1: Sevda yüklü kervanlar senin kapından geçer.

Feryat, feryat, dilin söyletir beni, feryat, feryat.

garip yatağı, bülbül derdim ortağı, aşkın söyletir beni feryat feryat, dilin söyletir beni feryat feryat, aşkın söyletir beni feryat feryat dedi. Baba son mesajı da okuyalım müsaade. Ben Menemenli Namıder Murat Eriş, kadın kapalıda yatan eşim Nazan Demirhan. Cano yarın beni ara. Bugün konuşamadım zaten. Çocukları da merak etme, onlar iyi. Sadece seni bekliyoruz sultanım. Seni seven Namıder Murat, Güllü'den kopamam senden. Şarkısı senin ve manası paylaştığın masanı diyelim. Masanı paylaştığın arkadaşların olsun ömrüm. Deniz Biricik Aslan'dayım, seni çok özledim. Bir an önce yanıma gel, kuşlara çıkalım. Sen yoksun diye anneanneme gitmiyorum. Kuşlarım ve ben seni çok bekliyorum. Seni çok özledim. Aslan'dayım Deniz Biricik. Var mı başka? Hemen bakalım. Abi hayırlı akşamlar. Ben T4, John4, Koşlan, İsmet Kara, A28 Koşlan, Bulan, Serkan, Delil, Okan, Doğuş, Tari, Remzi, Çakır, Ersin, Bozkurt, Namıder, Galaca. Evet öyle yazdık, Galaca. İsmini Kılıç'tan Şakir Barut ve ismini saymadım. Tüm dostlarıma, abilerime selam olsun. Ben Tepecik'ten İsmet Kara. Sağ ol İsmet kardeşim, hayırlı geceler. Bugünlük bu kadar. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bu vaktin tüm güzelliği sizlerle, sevdiklerinizle olsun inşallah. Rabbim rahatlık versin, Allah'ım gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Bugün de böyle olsun. Yarın Allah nasip ederse. Yok. Kardeşimizin mesajını okumayı unuttuk. Bak şimdi burada. Bunu da okuyalım. Hakkı üstümüzde kalmasın. Selam Murat kardeşim. Ben Şakran bir nolu T tipi kadın. Ben T tipi kapalı D3 koğuşla yatmakta olan Gaziantep'li Karadayı. Şakran kadın kapalı B11 koğuşuna yatan hayatımın kadını, prensesim, sarışınım, nefesim, ömrüm Meryem Çakıcı için. Kayhan'dan seninle her şeye varım. Ben şarkısını çalarsan çok mutlu olurum Murat kardeşim. Ayrıca koğuşumuzda yatan çok değerli kardeşim Lokman Özkan ve kadın kapalı B11 koğuşuna yatan derdesi Ayşe Bozkuş'a ve de kadın kapalı B11 koğuşuna gelsin geceye not. Meryem'im, seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek. Ey benim hasret kokan Meryem'im, bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum ama ben seni yaşıyorum seninle ve tek. Meryem'im, seni çok seviyorum kadınım. İyi ki varsın canım. Gecen güzel olsun. Sevgilerimle prensesim. Evet, bunu da okuduk. Hakkı geçmesin kardeşimizin. Yarın Allah nasip ederse 7:15 takriben başlamış olacak. Murat'la gönülden gönüle kayıt mesajı olan kardeşlerim, takipte kalın, dinlemede kalın. Bir kez daha hatırlatayım, belki duymayanlar bu saatte duyar. Allah nasip ederse Çarşamba bayramın birinci günü kardeşiniz buradan mesajlarınızı paylaşacak. Normal mesaimizi uygulayacağız. Bayramın ikinci günü, üçüncü günü, dördüncü günü Murat'la gönülden gönüle sunumumuz olmayacak. Pazartesi Allah nasip eder de ölmez de sağ kalırsak kaldığımız yerden devam edecek. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşça kalın.